Çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan...

Elimi kana bulama beni. Ya ağzımı kışa çevirme beni. Anam yaşlı, babam hasta. Anam yaşlı, babam hasta. Kardeşim yok benim. Belalım benim, sevdalım benim. Elimi kana bulama beni.

0: Radyo Doğu Bayazıt.
1: Hey Mahpushane, kaç yıldır sende saklıyım. Gözyaşlarımın ve acılarımın sebebi sensin. Hey Felek, ceva mı bana bu gördüğün ve çizdiğin hayat yolu? Dört yanım tuzak, dört yanım pusu dolu. Özgürlüğümü sende bıraktım, gençliğimi sende bıraktım. Yaşamak denirse bu benim yaşadığıma lanet olsun. Hey sevgili, bekleme beni. Bekleme çünkü dört yanım karanlık, dört yanım zindan.

0: durmayın. Beni yerden yere vurup durmayın. Vurmayın. Vurmayın.
1: Radyo Doğubayazıt. Doğubayazıt.
2: Polis ne sizin de adım? Arıyor nereden adım adım? Sarnabaşı mahallesinde düştüm daradan adayım hani.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim.

0: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dil olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.

0: Daha fazlası için Radyo Doğu Beyazıt'ı dinlemeye devam edin.
1: Ufuk çizgisine çekilince kuşlar, Nemrut'ta kadim bir türkü başlar. Rüzgarla fısıldaşır, dağ çiçekleri içinde geri kalmış umutlar. Adım susar, ben dinerim her gece. Bir masal güzeli çıka gelir bulutların içinden. Adıyaman uyur, hayal ve gerçek.

0: bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.
1: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Gelsene oğlum. Gelsene.
4: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
3: Önünde çizgileri görüyor musun? Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
4: Olayı gördün mü?
5: İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum.
4: O araç duracak. Öncelik bizim.
5: Hadi ya.
4: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
5: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
4: Yürü, rahat ol. Yaşasın yayalar.
6: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.
7: Bu mu? Bu mu?

0: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

9, 10, 11. sınıf öğrencilerine, asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek Mesleki Eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

Gece vurur kıyılara gülşünün fenerleri. Hükümet bilse derdimi, gece açar tekelleri.

Sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size

0: Radyo Aktif Show.
1: Herkese merhabalar, günaydın. An itibariyle yayındayız. Yine sizlerleyiz. Yeni bir haftaya, yeni bir güne, yeni bir saate başlıyoruz. Ve tabii ki yeni bir programa merhaba diyoruz. Yenilerin, yeniliklerin olduğu bir hafta olsun hepimiz için.

0: Show ben Mazlum Günhan'ın sunumuyla başladı. Telefon numaramızı hatırlatıyoruz. 0472 312 3007. WhatsApp'tan yazabilirsiniz bu numaradan. Aynı zamanda Instagram Radyo Doğu Bayazıt hesabından da mesajlarınızı bekliyor olacağız. Hoş geldiniz. Radyoaktif Show başladı. Başladı. Günün ilk kötü haberini vereceğimiz iki dinleyicimiz var. Elif Hanım ve Aleyna Hanım, sizlerin şarkılarını bulamadık maalesef. Evet, Aleyna Hanım ve Elif Hanım şarkılarını dilerlerse değiştirebilirler.
1: Daha pencereden içeriye doğmayacak bekledim aydınlığı, anca senin gözlerini...
0: Evet, İsrail İran'a tekrar saldırmış, misilleme yapmış. Ondan sonra Trump artık yeter demiş. Saçma sapan şeyler yani. Bir türlü barış olmuyor yani. Evet, uçak fiyatlarına zam geliyor. Biletlerine, uçak fiyatlarına değil de uçak biletlerine zam geliyormuş efendim. Çünkü yakıt, uçak yakıtları çok fazla artmış ve bu da uçak biletlerinin zam yemesine neden oluyor. Neden? Çünkü savaş var.
2: Gönlümde mapus. Bir yanım hala sana mübala, ama beni sevdadan vurdun. Yalan dolu aşktan yandım.
0: Evet, İsrail Lübnan'a saldırdıktan sonra yeniden petrol artışa geçmiş. Evet, haberler 3 aşağı 5 yukarı böyle. Peki sizde ne haberler var? Var mı haberler? Mesela eltiniz ne yapmış? Komşunuz Ayşe Hanım ne demiş? Varsa haberler gönderebilirsiniz. Peki Dilan Hanım burada mıdır acaba diye soralım. Dilan Hanım burada mısınız acaba? Abisi için şarkı isteyen Dilan Hanım. Zannedersem Elif Hanım şarkısını değiştirdi. Bakalım Aleyna Hanım da değiştirecek mi? Az sonra.
1: Aynı çerçeveden bakmadan anlaşılmaz içimdeki yalnızlık, onu da al.
0: Evet, Dilek Hanım da aramızda. Hoş gelmiş. Ömer Bey, hoş geldiniz Ömer Bey. Son kez sesleniyoruz Dilan Hanım burada mıdır diye. Evet, devam edelim. Sizde de haber varsa gönderin, haberlerinizi okuyalım. Ne haberler var sizde? Abi demiş bu kafe veya kahve dükkanın ismini söylemeyelim, boş verin. Evet. Onu söylemeyelim, onu geçelim. Bir tane marka var ya, hani son zamanlarda boykot ediliyor. Ağrı Dağı'na gelmişler falan filan. Onu konuşmuş. Evet, Aleyna Hanım da şarkısını galiba güncellemiş.

Abi Ağrı Dağı'na gelmemiş Iğdır Ağrı yolu üstünde kurulan yere gelmiş. Tamam aynı şey işte. Ağrı Dağı eteklerine doğru. Allah Allah.

Yaren Hanım hoş geldiniz. Yaren Hanım da günaydın demiş. Günaydın, hoş geldiniz Yaren Hanım. Merhabalar. Abicim senin şarkı girişlerin güzel oluyor demiş. Teşekkür ederim. İşte çok değil. Bazen güzel, bazen güzel değil.

Evet, Faik Avcı aramızda. Bakayım Faik Avcı ne demiş. Hocam diyor, selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Bir parça çalar mısın diyor. Cezaevinde bulunan. Kapalı cezaevinde bulunan. Dayım Nevzat Kaya. Fuat Kaya. Volkan Kaya. Turgay Kaya. Engin Kaya. Mehmet Kaya. Egecan Kaya. İçin istiyormuş. Tribinde dinliyorum seni demiş. Eyvallah, tribine selamlar. En güzel şarkıları göndereceğiz, merak etmeyin. Evet, Zilan da aramızda, hoş gelmiş. Merhaba, hoş geldiniz Manzum Bey'de, bir hoş bulduk Zehra Hanım, teşekkürler. Abi bu aralarda bisküvili dondurma yapmışlar, hiç denedin mi diyor. Valla bir ara denedim mi? Yok ya, denemedim hiç. Yok yok, o da mı çıkmış?

Bugün yine yağmur var abi diyor. Herhalde bu hafta çok var ya. Bu hafta perşembe gününe kadar veya pazar gününe kadar yağacağını söyleniyor. Bakalım göreceğiz. Akşam üstü hep yağıyor. Fena da yağıyor ama yani öyle böyle değil. Peki 0472 312 3007 WhatsApp hattımız üzerinden yazabilirsiniz. Instagram Radyo Doğu Beyazıt, Instagram Radyo Doğu Beyazıt diyelim ve bir şarkı arası aradan sonra.

0: devam edelim şöyle hızlı bir şekilde. Kimler burada ve kimler bizlere neler demiş diye Aleyna Hanım'ın şarkısını değiştirdiğini gördüm. Şarkısını listeye aldım, sırası geldiğinde okuyacağım şarkısını. Elif Hanım'ınkine daha bakamadım, sırayla gidiyoruz. Bakalım Elif Hanım bize acaba nasıl bir şarkı bizden istemiş merak ediyoruz. Genelde Elif Hanım'ın istediği şarkılar güzel olmasıyla bilinir. Öyle bir şey var. Tarafı var şarkıların. Peki devam edelim. Başka neler var? Kimler bizlere neler demiş? Evet, aramızda kim var biliyor musunuz? Öznur var. Öznur kim diyeceksiniz? Öznur bizim dinleyicimiz ve aynı zamanda burada kurumda bizlerle çalışan bir arkadaşımız. Öznur hoş gelmiş Öznur. Alkış gönderelim Öznur'a. Öznur burada. Alkış nerede? Alkış! Günaydın abi demiş. İzin günüm olunca hemen sizi dinliyorum demiş Özdur. Ama mesela bak diğer dinleyicimiz Yaren Hanım da mesela o da çalışıyor ama dinliyor. Ya mesela dinleyebiliyor. Sen sadece izinde dinleyebiliyorsun. Yaren Hanım her gün dinliyor. O da senin kurum arkadaşın. Tanışıyor musunuz bilmiyorum ama tanıştıralım bir gün. Ama kadınlar her türlü birbiriyle tanışıyor gerçi. Bize gerek kalmıyor ama bakayım ne demiş bakayım. İzin günüymüş ve bizi dinliyormuş. Diyor ki Nazım abi diyor annem için diyor bir şarkı isteyeceğim diyor. Annesinin ismi de Berzaman Salman'mış. Hemen söyleyelim, selam gönderelim. Onun için diyor Serdar Ortaç'tan Havalı Yârim şarkısını istiyorum demiş. Öznur'a teşekkür ediyoruz. Annesine ve kendisine güzel bir şarkı göndereceğiz. Latif Zengel abisi Savaş Polat için bir şarkı istemiş bizlerden. Onu da birazdan çalacağız. Evet, peki. Devam edelim. Şimdi geldik Sevda Hanım'a, bakalım Sevda Hanım acaba bize ne demiş olsa gerek diye. Bakalım Dilan Hanım da burada. Dilan Öz ve Didem Hanım da buradaymış. Onları da gördük. Bu kimmiş ya, bu mesaj okumadım mı? Ha yok, okumuşum. Evet, Sevda Hanım acaba ne demiş diye bakacağız. Bakalım. Evet, şöyle. Bakalım. Bu arada Öznur bizi takip ediyor mu diye baktım. Evet, bizi takip ediyormuş. Takip etmeyenleri kınıyoruz değil mi? Bizi takip etmeyen var mı aramızda? Bizi dinleyip de takip etmeyen varsa acil takip etsin. Günaydın Mazlum Bey demiş. Semih Cek'ten güzel bir şarkı Ferhat'ım için istiyorum demiş. İyi bir hafta olsun inşallah demiş. Teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim demiş. Sevda Hanım teşekkürler. Umarım güzel bir şarkı seçmişizdir diye ümit ederek size Semih Cek'ten aslında kardeşinize ve size güzel bir şarkı gönderiyoruz. Ne diyoruz?
1: En iyi şarkılar Radyo Doğu Beyazıt'ta.
0: Devam. Şarkılar Radyo Doğu Beyazıt'ta.

Telefonum bugün kızacak ben ama vallahi o şarkıyı da yok gibi ederim. Nasıl bir şey ya bu? O da bulamadım ya vallahi. Telefonum diyecek ya bu acaba bilerek mi yapıyor? Vallahi o şarkı da yok yani. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim mi? Çok üzücü bir şey ama Şehriban Okurdi'den hiçbir şarkı yok bize ya. Böyle bir şey olur mu? Niye yok? Hiç listemize eklenmemiş. Yani gelmemiş daha doğrusu yapım şirketi bize göndermemiş. Böyle bir şey olur mu ya? Buna üzüldüm ama yani. Ama en çok Elif Hanım'ın şarkısına, iki şarkısına yok demekten üzüldük. Çünkü bu kadar da olmaması gerekiyor ama maalesef ki oluyor işte. Son bir deneme yapsın bence Elif Hanım. Onu da bulamasak ben ona güzel bir şarkı göndereceğim. Bence öyle yapalım. Ne diyor? Bakayım bir şey yazmış. Umarım kızmamıştır diyor ki. Olmadı ama diyor. Vallahi hiç sormayın. Çok güzel şarkılardı diyor. Eminim güzeldi. Hatta ben ilk istediğiniz şarkıyı bir YouTube'dan baktım. Gerçekten güzel şarkıymış. Dediğiniz gibi müziği de çok güzelmiş. Ama maalesef ki işte olmayınca olmuyor. Siz bir deneme daha yapın. Olmazsa size sıradaki şarkıyı göndereyim. Bakayım bir şey de yazmış. Bakayım ne demiş. Hemen onu da okuyalım. Estağfurullah kızmadım. Tabii ki diyor. Canınız sağ olsun diyor. Peki. Teşekkür ediyoruz sizlere. Bundan sonra devam edelim şöyle. Diyor ki siz seçersiniz diyor artık diyor. Tamam o zaman seçim bize kaldıysa ben sizin ilk mesajınızı okuyayım. Öyle size çok güzel bir şarkı göndereceğim. Ne demiş Elif Hanım? Diyor ki Mazlum Bey diyor bugün günaydın demeyeceğim diyor. Niye ya Allah Allah ne olmuş ki? Emin olamadım. Dedim acaba yanlış mı okudum? Günaydın demeyecekmiş. Çünkü diyor ki musmutlu bir gün evet diyeyim diyor. Belki diyor mutluluk gelir bulur bizleri diyor. Nerede bu mutluluk diyor. Şans, mutluluk işte bize uğramadı diyor. Vallahi hiç sormayın. Şans olsa zaten mutluluk geliyor. Mutluluk kısa, geçici bir şeydir. Şans kalıcı olsun, mutluluk bir şekilde geliyor yani. Öyle söyleyelim. Peki umarım o zaman bu hafta Elif Hanım'ın çok güzel haberler alacağı ondan sonra harika

günleri yaşayacağı, ya nasıl günler Allah'ım teşekkür ederim diyebileceği günleri olur bu hafta. Başlangıç olur, devamı gelir diye söyleyelim. Evet, Derya Hanım'a gelelim. Derya Hanım acaba bize ne demiş diye merak ediyoruz. Necla ablamız da aramızda. Eminim ki radyomuzun ablası da buradaydır. Buradaydır diyorum, buradadır. O da buradadır. Radyomuzun ablasına da selamlar olsun diye söyleyelim. Evet, Derya Hanım diyor ki günaydın. Merhaba Mazlum Bey demiş. Günaydın. Nasılsınız diye sormuş. Valla iyi olmaya çalışıyoruz. Şu an iyiyiz yani. Sizden varsa diyor bir bu parçayı istiyorum demiş. Çalarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim demiş. Feridun Düzağaç'tan Ben FD şarkısını istemiş. Ben kısaca FD diyor ya şarkıda. Güzel şarkıdır. O zaman sadece Derya Hanım'a armağan edelim. Hemen sonrasında sürpriz şarkılar devam ediyor. Acaba Elif Hanım'a hangi şarkıyı göndereceğiz az sonra?

Efendim bayağı mesaj biriktirdim, geldim ve şimdi hepsini okuyacağım. Saatler 10.26'yı göstermeye başladı bile. Şimdi Öznur kardeşimiz ne demiş bakalım, diyor ki sizi çalışırken de dinlemek isteriz de diyor, kurumda radyo yok diyor. İşte Yaren Hanım'a bir danışalım. Özür, sen yarın geldiğinde bir sor de ki Yaren abla, ismin tabii başka, biz onu şey yapıyoruz ama sen bir sor de ki nasıl dinliyorsun abla diyor, nasıl yapıyorsun, bir sor bakayım, o sana söyle. Tüm kurum sizi dinleriz diyor, inşallah diyor radyo alırsak diyor. Peki sen spor salonundakilere sor, onlar nasıl dinliyor sana anlasınlar. İyi yayınlar. Kava'dan Ha Meryem şarkısını çalar mısınız diyor. Çalarız tabii ki. Ama siz de bizi takip edin. Sahte de olsa o hesaptan bizi takip etmenizi bekliyoruz. Suat Tayfur bizi aramış. Cemil Sarı, Özcan Kandemir, ondan sonra Akrep Kral, Latif Zengel, Yusuf Cin, Volkan Erdoğdu arkadaşlar için Ayaz Erdoğan'ın Baba şarkısını istedim. Cemil Sarı hemen sonrasında aradı. Adem Kandemir, Erkan Salman, Musa Narboğa, Remzi Sarı, Suat Tayfur, Akrep Kral, Yusuf Cin, Latif Zengel, Volkan Erdoğdu ve de Yüce kardeşler için bir şarkı istedi bizlerden. Şarkısı da Parsek şarkısı. O da geliyor birazdan. Peki Kava'dan o şarkı var mı diye bakacağım birazdan, merak etmesin dinleyicimiz, ona da bakacağız. Ceylan Hanım hoş gelmiş, onu da gördüm. Sıra geldi Ömer Bey'e, bakalım Ömer Bey ne demiş. Ömer Bey diyor ki abi benim hiç isteğimi okumadın diyor. Okumadım doğrudur çünkü sırası gelmemişti ama şimdi sırası geldi, tam da zamanı şimdi okumanın. Hemen bakalım Ömer Bey ne demiş diye hemen açalım mesajı, okuyalım, sonra araya gideceğim. Evet, Mazlum abi iyi yayınlar demiş, teşekkürler. Ben Ömer Tayfur demiş. Ömer Tayfur cezaevinde olan Suat Tayfur, Emrah Tayfur, Özcan Kandemir, Savaş Polat, ondan sonra Kutbettin Uçar, Emrah Salman, Erhan Salman, özür dilerim, Berat Yüce kardeşlere diyor, Yüce kardeşlere, Barış Karatay'a, A1 koğuşundaki bulunan tüm dostlarıma diyor, şarkı istiyorum demiş galiba. Bir bakalım, mesajı kaybettim. Dostlarıma, kardeşlerime, abilerime selam olsun demiş. Selamınızı ilettik bile. Onların da eminim size selamı vardır. Bir mesajınız daha varmış. Onu da okuyalım. Sonra araya gideceğiz. Abi diyor Erhan Salman değil. Evet, Erhan Yüce ve Samet Yüce olacaktı. Peki öyle diyelim. O zaman teşekkür ediyoruz Ömer Bey'e de, Ömer Tayfur'a da. Şimdi İsmail abimiz burada. İsmail abi de günaydın demiş diyor. Zara'dan bir şarkı istiyorum demiş. O zaman Zara'dan güzel hareketli bir şarkı gönderelim mi? Zara'nın yeni şarkılarından birini gönderelim. Siyam'la beraber söylüyor. Zara ve Siyam İsmail abi için söylüyor. Günaydın diyelim. Ona da güzel bir hafta diliyoruz. Güzel bir kolaylıklı, kolay geçen bir hafta diliyoruz.

Ömer Tayfur burada mı? Ömer Tayfur. Ömer Tayfur'a bir mesaj var. Bakalım burada mı? Test edeceğiz. Test 1-2. Ömer Tayfur burada mı? Yoksa mesajı okuduktan sonra kaçanlardan mı göreceğiz? Test 1-2-3. Denemeler. Deneme yapıyoruz şu an. Ömer Tayfur burada mı? Ona mesaj var çünkü. Bu arada Elif Hanım, sizin için Hozan Aytaş'tan Ledine şarkısını listeye aldım. Belki ben söylemeyi unuturum, kaçırırım. Aklınızda bulunsun, birazdan geliyor. Uzun süredir de dinlememiştik şarkıyı. Peki, buradaymış bak. Vallahi adam gibi adam ya. Kaçmıyor mesela, bazıları kaçıyor. Mesajını okuduğumuz gibi kaçıyorlar. Helal olsun Ömer Tayfur'a. Valla bazıları kaçıyor biliyor musunuz? Mesajını okuduğum gibi jet hızında kaçıp gidiyor. Ama Ömer Tayfur öyle demiş. Adam gibi adam yani. Dinliyor. Sonuna kadar dinleyecek eminim. Neyse. Ömer Tayfur'a selam var efendim. Suat Tayfur aradı, dedi ki özellikle Cemil Sarı işte benim dedi. Birinin daha ismini söyledi ama özür dilerim. Valla unuttum. Yani kısacası Suat Tayfur ve diğer yanındaki tüm arkadaşlar Ömer Tayfur'a selamlarını iletiyorlarmış. Ben de bunu ileteyim. Sıradaki şarkıyı da ona armağan ediyorlar. Onu da söyleyeyim. Yok abi biz buradayız diyor. Kaçar mıyız diyor. Valla bazıları kaçıyor işte, dedim. Acaba siz de mi öyle yaptınız, ama öyle değil işte. Helal olsun. Ekledim sizi. Kırmayacağım diyor. Teşekkürler. Bizi kırmadığınız için biz teşekkür ediyoruz sizlere. Ve Kaba'dan şarkınızda bakıyordum bu arada. Daha şey yapamadık ama gelecek inşallah Allah'ın izniyle. Varsa tabii. Ve aleyküm selam demiş. Ömer Tayfur'da selamlarına karşılık böyle demiş. Evet Aleyna Hanım, bakalım Aleyna Hanım bize ne demiş. Mesajını okuyalım ve şarkısını artık çalabiliriz. Bence zamanı geldi. Şimdi mesaj nerede, mesaj? Evet, mesajı buldum. Ahmet Bey'in ceketi şarkısıyla değiştirdiği şarkısını Aleyna Hanım ve mesajı da şu şekilde diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş, günaydın. Ben APO'dan bir şarkı istemiş, bulamadık maalesef. Bu şarkı başta diyor babacığım Hakan Polat olmak üzere güzel kızım Aslı ve de anneciğim için diyor ve de çiçekli günler hak eden herkese armağan etmek istiyorum demiş. Çalarsanız çok sevinirim diye de eklemiş. Tabii ki de çalarız. Başta anneniz ve babanız olmak üzere kızınıza, sizlere armağan edelim bizler de. Peki o zaman ne yapıyoruz? Güzel bir şarkı dinliyoruz. Bakalım Ahmet Bey'in ceketine ne olmuş? Biz dinleyelim. Barış Manço, rahmetli Barış Manço anlatıyor. Ye kürküm ye fıkrası var ya, onun gibi bir şey işte, onu anlatıyor aslında. Ama Barış Manço'nun şarkıları hep böyle değil mi? Böyle öğüt veren şarkılar. Yoksa demiyor işte arabam Dacia ya. Saçma sapan şeyler söylemiyor.

Evet, devam edelim. Ozan Aytaş'tan Ledine şarkısını dinleyeceğiz. Ankara'dan bizi dinleyen bir dinleyicimiz var. Çok değerli bir insan bizim için. Kıymetli, biricik bir insan. Ankara'dan dinliyormuş. Ankara'ya selamlar. Şu an havalimanında bekliyor. Buralara gelmek için. Tatile gelecekmiş. Ya tatil. Bakayım Faik Avcı ne demiş? Faik Avcı diyor ki bir de Ahmet kardeşimize diyor. Hangi Ahmet kardeşimiz? Ahmet Bulut kardeşimiz mi? Ahmet Bulut. O mu acaba? Dilek Hanım burada diyor ki selam Mazlum Bey demiş. Nasılsınız diye sormuş. İyiyiz umarım siz de iyisinizdir. Sizden diyor Şivan Perver'den diyor. Kini en parçasını istiyorum demiş ve de çalarsanız çok sevinirim. İnşallah vardır diyor. Vallahi şöyle Şivan Perver'in çoğu şarkısı bizde bulunmuyor. Bakacağım varsa seve seve tabii ki de göndereceğim. Evet Zilan burada. Zilan diyor ki bana diyor Mahsun Kırmızı Gül'den Daye şarkısını çalar mısın diyor. Onu istiyorum diyor. Abi diyor şimdiden teşekkür ederim demiş ve günaydın Mazlum abi diye de eklemiş. İnşallah çalacağız tabii ki de. Evet başka şimdi ne yapıyoruz dediğim gibi güzel bir şarkı dinliyoruz. Bu arada Serdar Ortaç Havalı Yarim şarkısı da listede birazdan gelecek. Öznur ne demiş bakayım. Öznur kardeşimiz de bizi dinliyormuş hemen ne demiş ona bakalım. Diyor ki radyoyu sonuna kadar dinliyoruz demiş ve bizi ben ve diyor annem... Her gün radyo dinliyor zaten diyor. Sizleri de çok severek dinliyor demiş. Annenize selam söyleyin lütfen. Duyuyordur kesin. Annenize selamlar, sevgiler. Evet bu şarkıyı Ankara'daki dinleyicimize de gönderelim. Hemen sonrasında buradayız. Telefonlarımız susmak bilmiyor. Mesajlar akıyor. Bakalım kim bizi arıyor. Tekerleme gibi oldu ama...

Evet, devam edelim hızlı hızlı bir şekilde ve bakalım neler demişsiniz bizlere. Sırayla ilerliyoruz. Bakayım şöyle nerede kaldık? Dinicimiz diyor ki eyvallah bro diyor, Ankara'dan sana selam olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Ondan sonra şöyle bakalım. Aa, çok özür dilerim ya, bu dinicimiz ismi yarım almışız ya, niye böyle olmuş? İsmi soy ismi Tanrı Kulu olan bir dinici aradı ama unuttum ya. Vallahi yazmamış, telefon yazmamış, not alırken yazmamış. Savaş Polat için, ondan sonra Ömer Cihanaklı için ve de B12 koğuşundaki Özkan Bulut'a, bir de Cengiz Yıldız'a bir şarkı istiyor Ahmet Kaya'dan. Su ismi Tanrı Kulu'ydu ama beyefendinin ismini yazmayı unutmuşuz ya. Çok özür dilerim valla. Ararsa ekleriz. Evet, Leyla Hanım burada mısınız? Bu arada Leyla Hanım'ın bir mesajı gelmiş, bir mesajı da eksik gelmiş maalesef. Evet, eşi için şarkı isteyen Leyla Hanım burada mısınız diye soralım bakalım ne demiş diğer dinleyicimiz Leyla Hanım cevap verirken. Bodrum'dan selamlar, ben Dilan Öz, günaydın Mazlum abi demiş, günaydın sizlere de. Rojda'dan Dilber şarkısını istemiş, yeni şarkı güzel ya, bunu da dinleyelim. Bodrum'a selam olsun ya, vallahi Bodrum güzeldir. Bu güzel parçamı Doğu Beyazıt T tipi kapalı cezaevinde A14 koğuşunda bulunan sevdiğim değerim evet değerlim Tuna İlhan'a istiyorum demiş. Ona gelsin demiş. Peki birazdan çalacağız, merak etmeyin, o şarkıda listeye eklenecek. O zaman şöyle yapalım, Hozan Dino'dan Dile Rezil şarkısını dinleyelim, hemen sonrasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada Kaba'dan şarkı isteyen dinleyicimizin şarkısını çoktan listeye eklemiştik, o da birazdan gelecek, merak etmesin. Acaba benim şarkım gelecek mi gelmeyecek mi düşüncesine karşı söylemiş olalım. Evet, Leyla Hanım burada değilmiş. O zaman burada değilse biz de mesajını okumayız. Olur biter değil mi? Çok basit bir şey yani zaten. bu kadar net, basit. Geçen bir dinci diyor ki ya diyor ben çalışıyorum ama diyor nasıl mesaj atabilirim diyor. Bir kere hani çalın gitsin ya diyor. Dinlemek zorunda değiliz ki diyor. Ama peki dinleyenler, o zaman onlara haksızlık olmaz mı? Adam dinliyor veya kadın dinliyor ama siz dinlemiyorsunuz, mesajınızı okuyacağım. Öyle olmaz işte yani.

Evet devam edelim. Leyla Hanım buradaymış. Leyla Hanım valla birkaç kere seslendim. Yoktunuz. Demek ki buradaymışsınız. Günaydın abi demiş. Hayırlı bir hafta diliyorum demiş Sultan Hanım. Teşekkürler. Nasılsınız? İyisinizdir diyor. Bizi soracak olursanız sıcak diyor. Valla sıcaksa zor iş ya. Zaten sıcaklar artık yavaş yavaş başlayacak. Sizden Şakiro'dan diyor bir şarkı istiyorum bana ve size dinleyen herkese gelsin diyor. Gelsin bakalım Sultan Hanım. Teşekkürler. Geliyor birazdan. Evet Didem Hanım gelmiş. Didem Hanım diyor ki günaydın iyi yayınlar. Adem Tepe'den yeni şarkı diyor. Berivane şarkısını istiyorum. Sizlere de gelsin diyor. Teşekkürler Didem Hanım. Bir bakalım inşallah varsa seve seve göndereceğim. Nihayet uzun süre sonra bir yeni şarkı geldi değil mi? evet. Özlemle beklediğim eşim Baran Çelik için ve 12 koğuşunda bulunan Baran Çelik için Ahmet Kaya'dan Şiire Gazele şarkısını istiyorum demiş Leyla Hanım. Leyla Hanım şöyle maalesef sizden önce Ahmet Kaya isteyen bir dinleyicimiz vardı. Dilerseniz o şarkıyı size de armağan edelim. Çünkü her sanatçıdan bir şarkı çalabiliyoruz bir program içinde. Eğer derseniz ki yok ben istemiyorum o zaman yeni bir şarkı isteyebilirsiniz ama... şarkınız maalesef ben bu şekilde çalamam yani çünkü Ahmet Kaya'dan başka bir şarkı istenmiş derseniz ki Ahmet Kaya güzeldir onu da istiyorum olabilir ya da başka şarkı isterseniz peki Özur ve annesi için geliyor ablası diyecektim Özur ve annesi için geliyor bizi dinliyorlarmış hadi bakalım Özur annesinin istediği şarkıya bakar mısın ne bileyim bir Kürtçü Mürtçe bir şarkı ister böyle annelerin seveceği şarkılar Özür kendisi için istemiş sanki. Annesi için değil de. Hadi devam sonra da değil.

0: Devam ediyoruz. Necla oğlumuz diyor ki hele bakın kim gelmiş diyor. Öyle bir dememiş tamam mı? Diyor ki oğlum gelmiş, hoş gelmiş diyor. Güzel ömürleri olsun, güzel haftaları olsun demiş. Çok teşekkür ederiz Necla oğlumuza. Böyle güzel mesajlar gelince daha mutlu oluyoruz. Gerçekten yani. Evet, Leyla Hanım teşekkür etmiş bizlere. Ondan sonra devam edelim. Necla ablamıza bu şarkıyı gönderelim değil mi? Bence hak ediyor yani. Allah'ım amin demiş Elif Hanım. İnşallah ya Elif Hanım. Bayağı güzel dualar ettim ama yani. Bence birisi tutar ya. Hiç tutmasa bile biri tutar yani diye tahmin ediyorum. Değil mi? O kadar da olur herhalde. Peki bu hafta görelim ama cidden bir takip edin Elif Hanım bakalım dualar işe yarayacak mı merak ediyorum ben de yani. Onu özellikle takip edeceğiz. Peki bakalım başka neler var, kimler neler demiş bizlere. Bir şey olmuş yanlışlıkla. Bir şey yapmışız. Ne yapmışız biliyor musunuz? Birini takip etmişiz Instagram'da, radyoda, OBS'da. Hiç de huyumuz değil yani. Evet, ilginç. Hemen bakalım. Hemen onu halledebilirsek güzel olur. Peki, evet, hemen hallettik. Kimseyi takip etmiyoruz efendim. Siz takip edeceksiniz. Biz takip etmeyiz. burnundan kıl almayan radyo Dobezit'te. Radyo Dobezit'te radyo programımız Radyoaktif Show devam ediyor. Bir an programın ismini unuttum ya. Vallahi programın ismini unuttum. Programımızın ismi neydi?
1: Radyo Aktif Show.
0: Evet, devam.

devam edelim. Bazı şarkılar var, bazı şarkılar yok diyeceğim ama dinleyeceğimiz hemen hızlı bir şekilde dönüş yaparlarsa yardımcı olacağım. Evet, kim yazıyor bize? Ekrem Bey yazıyor. Ekrem Bey bayağı bir beyefendi edasıyla çok güzel bir mesaj yazmış. İyi yayınlar dilerim demiş. Çok değerli arkadaşlarım Serhat Bey, ondan sonra Barış Bey, Volkan Bey'den Volkan Bey'e diyor, Güllü Hanım'dan Sabah Olmadan şarkısını istiyorum demiş. Çok sevinirim, kolay gelsin demiş. Ama Erkan Bey maalesef Ekrem Bey maalesef şöyle bir durum var. Şarkınızı çalmamızda sıkıntı yok ama sabah arabesk çalamıyoruz. İşte işin ilginç tarafı bu. O yüzden Güllü'nün o şarkısını çalamıyoruz, rahmetli Güllü. Şarkıları arabesk olduğu için çalamıyoruz. Bir tane şarkısı var çalabildiğimiz ama diğerlerini çalamıyoruz maalesef. Dilerseniz başka bir şarkı isteyin veya biz sizlere sıradaki şarkılardan birini gönderelim, olur mu? Teşekkür ediyoruz. Bu arada Gülün'ün davası ne oldu ya? En son kızı hapishaneye girdi ama ne oldu sonra bilmiyorum valla. Biz çabuk unutuyoruz her şeyi, görüyorsunuz. Ceylan Hanım Rojda'dan hareketli bir parça çalarsanız diyor. İyi yayınlar diyor. İyi yayınlar dilerim demiş. Peki çalarız tabii ki de. Ceylan Hanım, birazdan Dilan Hanım'ın istediği şarkı gelecek. Evet, Turgut Bulut bizi aradı. Özkan Bulut kardeşine. Ondan sonra Bilal Tanrıkulu. Bu arada az önce arayan bizi Bilal Bey'di. Ben şimdi hatırladım. Bilal Tanrıkulu'ydu arayan. Teşekkür ediyoruz. Hakan Bulut'a, ikinci koğuşta bulunan herkese Latif Doğan'dan bir şarkı istedi Turgut Bey. Ama maalesef Latif Doğan'ın o şarkısını bulamadım. Ben de ne yapacağım şimdi, Turgut Bey'e öyle boş göndermeyiz. Ne yapacağız? Güzel bir şarkı göndereceğiz elbet diyerek şarkıyı bulduk. Latif Doğan'dan bir şarkı birazdan geliyor. Evet, Parsek şarkısı, güzel bir şarkı. Cemil Bey istemişti. Cemil Sarı. Dinleyelim.

Evet, geçen Rojda'nın konseri vardı. Rojda çok ilginç bir kostüm giymişti, gördünüz mü Instagram'da? Güneş gibi olmuştu. Vallahi çok ilginç bir kostüm giymişti yani. Bakabilirsiniz. Hesabında var. Sen nereden biliyorsun kardeşim diyeceksiniz. Öyle Rojda çok ilgim çeken bir sanatçı değil ama keşfette Instagram'da denk geldi bana yani. Çok değerli bir sanatçı ama çok Rojda'nın her şarkısını sevmiyorum ya. Güzel şarkıları var ama hele bir ara da Doğu Besle gelecekti, sonunda vazgeçti ya. Ondan sonra hiç Rojda'yı sevmiyorum yani. Açık söyleyeyim bak. Neymiş? Hikmetler şey yok. Neydi ya adamın ismi? Hikmet miydi? Dosu Dosi'nin Hikmet'ti işte, aynen. Hani davet etmişti ya, Rojda gelecekti. Sonra demiş ki yok, ben işte böyle müzikli şovları falan çok sevmiyorum. Kültürümüzü yansıtmıyor. Kendisi de Shakiro ile remix yapmış yani. Düşünebiliyor musunuz? O yüzden Rojda'nın o tavrından sonra çok Rojda'yı da sevmiyorum yani. Ama dinliyoruz yine. Siz isteyince ben çalıyorum. Yoksa açıp dinlemem. Aa, bu arada çok özür dilerim. Ben bir şey söylemeyi unuttum. Didem Hanım, sizin şarkınızı bulamadım. Az önce söyleyecektim, unuttum. Şimdi aklıma geldi. Didem Hanım, maalesef ki Adem Tepe'nin o şarkısı daha henüz bize gelmemiş. İlginç bir şekilde daha herhalde yolu var, gelmemiş. O yüzden Didem Hanım'dan başka bir şarkı istiyoruz veya derse ben başka şarkı istemem, siz seçin diye biz de seçeriz. Osman Doğan aramızda. Günaydın Mazlum abi demiş. Günaydın Osman Bey. Günaydın sizlere de. Bu şarkı size de gelsin. Aleyna Hanım çok ilginç bir şey söylemiş. Mazlum Bey diyor, bu şarkıyı her dinlediğimde tüylerim diken diken oluyor. Çaldığınız için teşekkür ederim. Mazlum Bey iyi yayınlar dilemiş. Nasıl o şarkı tüylerinizi diken diken ediyor? Vallahi ben anlamadım. Ahmet Bey'in ceketi eğlenceli bir şarkıya benziyor ama belki de anlamlı olduğu için, değil mi? Olabilir. Ondan olabilir belki de. Muhtemelen ondandır yani. Evet, soru işareti, nokta, virgül, işte bilmem, 3 nokta göndermeyin efendim. Mesajı sırayla okuyorum. İstediğiniz kadar nokta, virgül gönderebilirsiniz. Ama sıranız gelmeden asla mesaj okunmayacak. Çünkü biz burada parayla değil, noktayla, soru işaretiyle değil, sırayla gidiyoruz. Evet, sırayla. Evet. Rojda'dan şarkı isteyen herkese armağan edelim. Ceylan Hanım'a da geliyor. Dilan Öz Bodrum'dan dinliyor. Ona da geliyor. Tuna İlhan'a ve Rojda sevenlere.

Efendim sırayla mesajlarınızı okumaya başlıyoruz ve devam ediyoruz. Bu arada Mehmet Aktaş hocamız burada. Boks deyince aklımıza gelen Doğu Beyazıt'ın gururu Mehmet Aktaş burada. Ama Mehmet hocamızın bir mesajında eksiklik var galiba. İlk mesajı bana gelmemiş. Şey diyor, mesaj bekleniyor diyor WhatsApp tarafından. Bugün ikinci mesaj öyle oldu. Bir dinleyicimizin daha öyle olmuştu ama eğer önemli bir şey yazdıysa ilk mesajda Mehmet hocamızdan rica ediyoruz. Tekrar göndersin. Önemli bir şey değilse de kendisini yormasın zaten. Diğer mesajı görüyorum. Evet bakalım. İyi yayınlar Mazlum Bey demiş bir dinleyicimiz. Bizim için diyor İlyas Yalçıntaş ve Kuralsız parçasını istemiş dinleyicimiz. Bunu çalar mısınız bizim için diyor. Sevinirim demiş ve İzmir'den arkadaşıma gelsin diyor. Şimdiden teşekkür ederiz demişler. Herkese ve de size gelsin diyor. Teşekkür ederiz. İzmir'e de selam olsun. Arkadaşınıza söyleyin, o da size bir şarkı istesin. Selamünaleyküm Mazlum Hocam demiş Mehmet Aktaş. Aleyküm selam. Nasılsın? Durumun nasıl? Yayında sesin duydum. Sesin çok güzel geliyor demiş. Maşallah demiş. Eyvallah Mehmet Hocam. Valla iyi olmaya çalışıyoruz işte bir şekilde. Yuvarlanıp gidiyoruz. Umarım sen de iyisindir. Her şey yolundadır. Senin sevdiğin bir sanatçıdan senin sevdiğin bir parça istiyorum. Bütün Doğu Beyazıt'a gelsin demiş. Doğu Beyazıt'a armağan ediyorum demiş. Eyvallah Mehmet Hocam, şöyle yapalım ya. Benim sevdiğim şarkıdan ziyade senin varsa güzel bir şarkı onu çalalım. Sonuçta bana kalırsa şarkı hiç güzel olmaz. Bak benim seçtiğim şarkılar çok güzel olmuyor ama yine de istiyorsan herkese hitap edecek bir şarkı göndereceğim. Selam kolay gelsin abi demiş. İyi yayınlar. Ahmet Kaya'dan diyor şarkı istiyoruz demişler herhalde. Ha babam tüm şoförlere gelsin. O şarkı yok ki. Acaba var mı? Kaptan Mehmet Bey bize yazıyor. Mehmet Tanrıverdi'ye selamlar olsun. Kaptan Mehmet Tanrıverdi'ye sıradaki şarkıyı gönderelim. Ahmet Kaya'dan bu şarkı Kaptan Mehmet'e armağan olsun o zaman diyelim. Mehmet Aktaş hocamıza da selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Bir şey daha yazmış galiba, onu da okuyalım, araya gidelim. Ne demiş? Aynı mesajmış, pardon ben yanlış okudum. Tamam o zaman Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı dinleyelim. Başta da Kaptan Mehmet Tanrıverdi'ye gidiyor, sonrasında buradayız efendim, sonra devam edelim.

0: Evet, Esma aramızda. Geçen Esma biraz sinirli ses kaydı atmıştı. Şey dedim, Esma sen niye bize sinirlendin ya? Niye bize kızdın diye. Sonra program bitmişti. Esma gönderdi. Onu programa yetiştiremedim. Abi diyor, anneme kızdım. Annem beni sinirlendiriyor demişti. Esma var ya. Dur, Esma'nın mesajını okuyacağım şimdi de. Esma daha doğrusu mesaj göndermiş. Dinleyeceğiz beraber.
1: Abi, benim abim sıradaki parçayı abim en sevdiğim abim Muratcan Abbasoğlu için çağırır mısın? Onu çok seviyorum.
0: Çalmaz mıyız ya?
1: Azıcık erken çalar mısın? Okula gideceğim.
0: Tamam Esma, en güzel şarkıyı sana ve abine gönder. Leyla Hanım şarkısını değiştirmiş. Özlemle beklediği eşi Baran Bey'e, Baran Çelik'e ve 12 koşundaki eşine Mustafa Bazidi'den Tebui şarkısını istemiş. Listeye aldım. Birazdan gelecek Leyla Hanım. Ondan sonra devam edelim. Dilek Hanım ne demiş? Dilek Hanım diyor ki benim şarkı var mıydı acaba? Ha yok, Dilek Hanım söylemeyi unuttuk mu acaba? Ha, niye aynı şarkı girdi ya yine? Çok ilginç. Aynı şarkı iki kere girdi. Hemen onu düzeltmem lazım. Tamam. Sizin şarkınız maalesef ki yoktu Dilek Hanım. Bir de bir ses kaydı atmışsınız. Onu da birazdan dinleyeceğim bakalım ne demişsiniz bize diye. Ama maalesef şarkınızı bulamadık. Onu söyleyeyim. Mehmet hocamız ne demiş? Bakayım, Mehmet Aktaş bir şey yazmış. Diyor ki... Evet, eşimle şu an sizi dinliyoruz. Rojda'dan yeni çıkan parçası. Aa, az önce dinledik. Ha, Hivzeleme. Yo, var, tamam. İstiyoruz, sana zahmet diyor hocam diyor. Tamam, o zaman her iki değerli arkadaşımıza selam olsun. Onlar da bizi sürekli dinleyen kurumun çok değerli insanlarından Mehmet hocamız ve Kader hocamıza selamlar. Peki, Daya şarkısını dinliyoruz. Kim istedi? Zilan istedi. Birazdan devam ediyoruz. Evet. Geliyoruz. Zilan bu şarkıyı çalarsak sevineceğini söyledi. Biz de çalıyoruz. Sonrasında buradayız. Sizlerden gelen mesajlarda yolumuza devam.

0: Le daye.
1: Evet, devam edelim hızlı bir şekilde. Vaktimiz daralıyor ama mesajlar bitmiyor. Mesajlar çoğaldıkça çoğalıyor yani, ilginç bir şekilde.

Ondan sonra Volkan Erdoğdu, Latif Zengel için diyor Barış Manço'dan Gül Pembe şarkısını istiyorum, çalarsanız sevinirim demiş. Şöyle söyleyeyim, Barış Manço'nun o şarkısını çalmak isterdim ama maalesef siz de geç mesaj gönderenlerdensiniz. Çünkü artık vaktimiz daraldı. Birazdan veda edeceğiz. Dolayısıyla maalesef şarkınızı çalamıyorum ama zaten az önce ismini söylediğiniz insanlara pek çok şarkı gönderdik. Günaydın Mazlum Bey, Hece'den Arık şarkısını istiyorum demiş. Mecburi ablama gelsin demiş Merve Hanım. Maalesef siz de geç kalanlardansınız. Yarın bekliyoruz ama, olur mu? Yarın erkenden yazanlara şarkılarını gönderelim. Seve seve. Shakiro dinleyeceğiz. Hemen öncesinde bir mesaj daha okuyalım. Teşekkür ediyorum hocam. Sen de bizim için evet kurumda çok değerlisin demiş. Evet baş tacısın demiş. Eyvallah hocam, teşekkür ederim. Şimdi nerede kaldık? Birazdan geldiğimde Didem Hanım'ın mesajını okuyacağız. Evet Didem Hanım, bakalım bize ne yazmış, birazdan az sonra okuyacağız ama öncesinde Shakiro dinliyoruz, sonrasında Shakiro'dan hemen sonra buradayız, sizi de bekliyoruz. Hadi bakalım.

Ya ilke le ka ka ko zle ko ya chin aaj ki naaz ni rune ni sab

Evet, devam edelim. Latif Doğan'dan bir şarkı istendi ama maalesef o şarkıyı bulamadığımız için biz de Turgut Bey'e ve arkadaşlarına bu şarkıyı göndermek istedik. Umarım beğenir diye söylemiş olalım. Şimdi hemen devam edelim. Başka neler var, kimler neler demiş bizlere. Bu arada artık yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru geldiğimi tekrar hatırlatayım. Bu günde de bize eşlik eden herkese teşekkür ediyoruz. Güzel bir haftaya başlangıç yapma dileğiyle diyelim. Ve yapılan araştırmalara göre Radyo Doğubayası'yla güne başlayan herkesin haftası daha iyi geçiyormuş. Bilginiz olsun, ben söyleyeyim de. Araştırmalar gösteriyor. Evet, Didem Hanım burada. Didem Hanım diyor ki şarkımın olmaması şaşırdım diyor. O zaman diyor Azat Bedran'dan Bülbül'e ki Hemgin şarkısını istiyorum demiş. Uzun süre sonra oysa yeni şarkı istemişti, şey bulmuştuk diyor. Valla şans işte bazen olmuyor maalesef ki. Ama son şarkıyı da istediğiniz son şarkı da güzel bence. Mazlum Bey diyor çok söylüyorum hep ben sana şarkı armağan ediyorum. Sen de bir şarkı iste bana diye. Yok diyor, gelmiyor diyor. Sadece dinlemekle kalıyor İzmir'deki dinicimiz. Sadece dinlemekle olmaz diyor. Siz de söyleyin diyor. Efendim harbiden ya, siz niye

de bir şarkı iste bana diye. Yok diyor, gelmiyordu. Sadece dinlemekle kalıyor İzmir'deki dinicimiz. Sadece dinlemekle olmaz diyor. Siz de söyleyin diyor. Efendim harbiden ya. Siz niye? Varmış. Hemen bakalım. Efendim artık yavaş yavaş programımızın sonuna geldiğimiz için maalesef şarkılarınızı yeni şarkı isterseniz çalamayacağım. Bilginiz olsun. Ama mesajları hala okuyorum. Bizim şarkı da okunmadı ama diyor. Leyla Hanım, sırayla gidiyoruz ama sizin şarkınızı çalacağımı söylemiştim ya. Sırayla gidiyoruz, biraz sabretmemiz gerekiyor. Sizin şarkınız da gelecek, merak etmeyin. Her şey sırayla. Bizde her şey sırayla geliyor. Parayla değil. Peki. Hadi bakalım devam edelim. Latif Doğan hemen sonrasında Rojda. Sonrasında buradayız.

Evet, bir hata oldu, hemen düzelttik. Bu arada Leyla Hanım'ın şarkısı bundan sonra gelecekmiş, onu da söyleyelim. Radyomuzun ablası burada, oğlum diyor, günaydın diyor, nasılsın, iyisin diyor, ben seni dinliyorum diyor, senden Kürtçe bir şarkı istiyorum diyor, bu şarkı diyor, Koro Pipi şarkısı, öyle bir şarkı diyor var, Pipi mi dedi, nedir diyor, öyle bir şarkı var diyor, onu istiyorum diyor, işte Necla kankama gelsin, Gönül kızıma gelsin, kardeşi herhalde ya da ablası mıydı tam hatırlayamadım ama Tiran'dan, İran'ın Tiran kentinden gelmiş, ona da armağan ediyorum demiş, ona da istiyorum Kuru Pipi şarkısını. Tamam, o zaman en çok ideale gelsin bu şarkıyı, ideale göndereceğiz, en çok ideal için gelsin bu şarkı. Peki, Mehmet Aktaş ve eşi için ve küçük çocukları için bu şarkı gelsin. Hemen sonrasında buradayız.

Aa, Mehmet hocamız Doğu Beste değilmiş ya, ben Doğu Beste sandım. Muş'tan gelmişler, Bitlis'telermiş şu an. Ne güzel. Yol üstünde böyle güzel bir manzara bulursanız gönderin bize, Instagram'da paylaşalım, olur mu? Teşekkür ediyoruz. Sağ salim gelmenizi bekliyoruz. Hayırlı yolculuklar, güzel yolculuklar diliyoruz ve devam edelim. Bakalım. Bitlis'e selamlar. Evet, bir dinleyicimiz ismini yazmamış ama telefon numarasının sonu 34. Hayırlı sabahlar demiş sadece bize. Sizlere de hayırlı sabahlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, İdil hazır mı? Pipi şarkısı göndereceğiz. Radyomuzun ablasını istediği şarkı. Şarkının ismini de şey yapamadım ya. Tam bak, dur bakayım. Leyla Hanım teşekkür etmiş bizlere. Geliyor birazdan şarkı. Evet. Hemen bakalım, bir mesaj daha okuyalım, araya gidelim. Artık yavaş yavaş veda zamanımız da geliyor bu arada. Evet. Şöyle bakalım. Evet. Akın Özer'e şarkı göndermek isteyen dinicimiz. Evet, burada mısınız acaba? Bir soralım. Buradaysanız mesajınızı okuyacağım. Evet, Leyla Hanım'ın sabırla beklediği şarkı geldi. Evet, eşine gönderiyor şarkıyı, hemen onu da çalalım. Sonra yavaş yavaş veda edeceğiz. Evet, Hasan Cindi aramızda. Hasan Bey de gelsin.

devam edelim. Bakalım neler demişsiniz bizlere sona doğru gelirken. Aa, bir dinleyicimiz var, sürekli bize sağ olsun video gönderiyor, radyosunun videosunu. Ama şey fark ettim, bu sefer radyosunu mu değiştirmiş ya? Merak ettim valla, hazır da veda etmeden sorayım. Radyonuzu mu değiştirdiniz? Hayırlı olsun valla. dinleyicimiz demiş ki ben Doğu Beyazıt kapalı cezaevinde olan B8 koğuşundaki Akın Özer'e Mustafa Özer'e diyor duvarlar konuşmuyor şarkısını istiyorum demiş. Efendim maalesef son dakika geldiniz, şarkıyı çalamadık ama en azından mesajınızı okumuş olduk, teşekkür ediyoruz sizlere. Dincimiz dur ne yazmış merak ettim ya falan, radyosunu mu değiştirmiş bakayım dur. Siz, hep bize radyo videosu attığı için fark ettim. Evet öyle kardeşim diyor, değiştirdim diyor. Aa, ne güzel valla, hayırlı olsun. Sürekli radyosunu gördüğümüz için artık dinleyicimizi radyosundan tanıyoruz. Diğeri ses gelmiyordu diyor. Aa, ne güzel. Şimdi ama geliyor anladığım kadarıyla. Size o zaman eli boş göndermeyelim. Radyonuzun gelmesinin şerefine size güzel bir şarkı gönderelim bence. Peki. Ne kadar mesaj gelmiş. Hemen bir iki mesaj okuyalım, araya gideceğim. Daha doğrusu bitireceğim artık yani. Buradayım Mazlum Bey demiş Ferhat Bey. Hemen mesajınızı okuyalım. Zaten sizin de maalesef şarkınızı çalamayacağım çünkü artık bitiriyoruz, programımız bitiyor. Ne demiş bakayım, Hasan Bey ne demiş, bir de evet, ona da bakacağız şimdi. Neredeyiz? Ferhat Bey diyor ki merhabalar, ben Ferhat demiş, Doğu Beyazıt T tipi kapalı cezaevinde bulunan kardeşim Azat Aykut'a ve de dostlarıma Harun Tutanak'a, ondan sonra Reşat Sevince, Rojda'dan bir şarkı istemişsiniz ama maalesef en azından mesajınızı okuduk, boşa gitmedim. Önemli olan o bence. Ondan sonra Hasan Bey de bir şey demişti, onu da okuyalım, araya gidelim, artık gelip veda edeceğiz. Merhabalar, kolay gelsin, sıradaki şarkı bana gelsin diyor. Tamam, o zaman bu şarkı da size gelsin Hasan Bey. Peki. Dincimiz teşekkür etmiş. Teşekkür ederim kardeşim demiş. Biz teşekkür ederiz sizlere. Radyonuz hayırlı olsun tekrardan. Peki nasıl fark ettim ama, gördünüz. Bak biz dinleyicimizi her türlü tanırız. Sesinden tanırız. Nefesinden tanırız. Ayakkabısından tanırız. Radyosundan tanırız. Dinleyiciler bizim için öyle yani. Peki. Devam.

0: Evet, Mehmet Aktaş diyor ki güzel yerde durursam resim atarım diyor. Ya işte bu Bitlis'in Van tarafına bak. Gerçi oradan bilmiyorum geliyor musunuz ama Van Gölü'nün Bitlis'e görünen tarafı olabilir. Yani ne bileyim güzel bir manzara görürsünüz. Fotoğraftan ziyade yani küçük bir video da olabilir. Hikayede paylaşırız. Teşekkür ediyoruz. Evet, saatler 12. Maalesef süremiz bayağı da açtık ama süremizi. Onu da söyleyelim. Efendim Ferhat Bey diyor ki sıradaki şarkıyı armağan edin bari diyor. Tabii ki de sıradaki tüm güzel şarkılar size ve arkadaşlarınıza Azat Bey'e gelsin. Tabii ki de gelecek yani. Tüm sıradaki şarkılar gelsin. Peki o zaman ne yapıyoruz? Radyomuzun ablasının istediği son şarkıyla veda ediyoruz. Yarın aynı saatte burada buluşana dek konuşamadım. Artık o kadar çok yayına girdi ki konuşamıyorum. Buluşadak diyorum. Dilim dönmüyor. Şaka bir yana artık veda edelim. Yarın aynı saatte saat tam 10'da buradayız. Bir yere kaybolmayın. Yarın tam da burada sizleri bekliyoruz.
1: Radyo Aktif Show.
0: Radyo Aktif Show bitti. Hoşçakalın. Görüşürüz.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Radyo
1: O kadar çok su içiyorum ki sanki suya dönmüyorum. Son günlerde gündüzleri sık sık geceleri de uykudan uyanıp tuvalete gidiyorum.
2: İştahım arttı ama yine de zayıflıyorum.
3: Diyabet, halk arasındaki ismiyle şeker, erişkinlerin bir hastalığı olarak bilinir ama çocuklarda da görülür. Diyabetli çocuklar birdenbire çok su içmeye, sık idrar yapmaya ve kilo kaybetmeye başlarlar. Okulda ise sürekli tuvalete taşınırlar. Diyabet tanısı gecikirse sık ve zor nefes alırlar ve ağır bir tablo ile hastaneye yatabilirler. Çocuğunuzun diyabet olabileceğinden şüpheleniyorsanız vakit geçirmeden bir hekime başvurun. Diyabetli çocuklar uygun tedaviyle normal bir yaşam sürebilirler ve diyabetle arkadaş olarak kendi yaşıtları gibi her şeyi yapabilirler. Aileler, öğretmenler ve toplum olarak diyabetli çocuklara destek olalım.
2: Biz diyabetliyiz.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

0: Radyo Doğu Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

0: Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel, İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.
1: Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.
2: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le Hayata Dair. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14'te sizlerle. Hayata Dair başlıyor.
3: Sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, saatlerimiz 14'ü gösterirken 104.4 frekansından Radyo Doğu Beyazıt'tan herkese selamlar. Mikrofon başında ben Helin ve Hayata Dair programı haftanın ilk günüyle tekrar yayında. Gerçekten geçen haftadan beri memleketin yağmuruyla suyuyla imtihanı bir türlü bitmek bilmedi. Bugün de yine gökyüzünde gri bulutlar efendim, tabii yağmur da devam ediyor. Ama zaten bu haftaya kadar böyle olacağını önceden de söylemiştik. Hiç istemezsen bile. Evet, 8 Haziran pazartesi günündeyiz efendim, haftaya yeniden başlamış bulunuyoruz. O meşhur pazartesi sendromuna yakışacak bir cümleyle geldim efendim. Endişe hayal gücünün yanlış kullanılmasıdır. Hayat karşımıza hangi sorunu çıkarırsa çıkarsın bizi asıl nefessiz bırakan çoğunlukla kendi düşüncelerimiz oluyor. Tedbirli olmak da elbette önemli ama böylesine müthiş bir gücü sürekli amacın dışında kullanıp olumsuza odaklanmak insana fena halde tüketen bir durum. Tıpkı o güzel sözün söylediği gibi endişe hayal gücünün yanlış kullanılmasıdır. Gerçekten ilk başta baktığımızda etrafta çok fazla olumsuzlukların olduğunu görüyoruz. Doğru ama biraz daha detaylı bakarsak gözden kaçırmış hayata dair bir sürü güzelliğin olduğunu da göreceğiz. Hatta bu güzelliklerinden birisi de şarkılar bence. Güzel sanatçılardan güzel sesler dinliyoruz efendim. Haluk Levent, ilk şarkımızı gönderiyorum. Yollarda bulurum seni.

Evet, Haluk Levent'in o bitmek bilmeyen enerjisiyle yollara düştük derken yollar bizi ta Bodrum'a götürüyor sevgili dinleyiciler. Evet, şarkımız çalarken böyle bir mesajlara göz atayım dedim. Bir video gördüm. Video Dilan Hanım'dan gelmiş. Şimdi Bodrum deyince aklınıza ne geliyor tam olarak bilmiyorum ama benim aklıma artık Dilan Hanım geliyor. Evet, videoyu tabii sizler görmüyorsunuz ama bayağı koca bir sofra kurulmuş. Ortada iç harcı var efendim. Asma yaprakları tezgaha serilmiş. Bir yandan çaylar yudumlanıyor. Bir yandan da o ince ince kalem gibi yapraklar sarma sarılıyor. Hatta Dilan Hanım bakmış böyle mesai uzun olacak, uzun sürecek diye kenara tatlıyı, çerezi bile getirmiş. Selamlar olsun efendim, bir yandan da bizleri dinliyormuş. Selam gönderelim dostlarına da. Şimdiden afiyet, bal, şeker olsun. Hani derler ya, sürekli yemek işlerini kadınlara verilmiş bir görev olarak bizim toplum artık öyle kabullendi. Sürekli yemekleri kadınlar yapar. Acaba dinleyicilerimiz arasında erkek olup da böyle güzel yemek yapan var mı? Bir soralım efendim, ben çok güzel sarma sararım diyen dinleyicimiz var mı? Zaten kadınlar güzel sarma sarar da bir de erkeklerden alalım. Ben çok güzel kek yaparım diyen var mı? Varsa kendilerini belli etsinler efendim, güzel bir şarkı göndereceğim. Yani ev işleri, yemek sadece kadına ait değil, bunu da unutmamak gerekiyor efendim. Eşlerinize yardım etmeyi de unutmayın. Evet, Bodrum'dan döndük efendim, İstanbul'a gidelim. Sultan Hanım aramızda, hoş gelmiş. Hasan Bey'i görüyorum, hoş gelmiş efendim. İsmini vermek istemeyen bir dinleyicimiz Ağrı Merkez'den gelmiş, hoş gelmiş efendim. Medine Akkuş'u görüyorum. Miraz Yıldız acaba burada mı, bir sormak istiyorum Miraz Bey. Buradaysanız buradayım diye yazmanızı isteyeceğim. Ferhat Sökmen aramızda efendim, Miran Akkuş aramızda. İsmini vermek istemeyen bir diğer dinleyicimiz de aramızda. Ve Ayşe Hanım aramızda. Ayşe Hanım hoş gelmiş. Evet, Devrim Akbaş da aramızda ama bir sormak istiyorum efendim. Devrim Akbaş buradaysa sadece buradayım diye yazması gerekiyor. Zeki Akbaş hoş geldiniz. Evet, Nefes Kandemir aramızda, hoş gelmiş. Derya Hanım'ı da görüyorum. Derya Hanım, bu arada önceki mesajları göremediğim için linki ben göremedim. Tekrardan atmanızı rica edeceğim. Hangi şarkı bilmiyorum çünkü. Evet, Eda Hanım yemek sipariş eder gibi şarkı sipariş etmiş efendim. 3-4 tane şarkıyı üst üste sipariş etmiş. Bizden istemiş ama dinleyicilerimizden sadece bir şarkı alabiliyoruz. Hatice Hanım hoş geldiniz. Mısra Hanım sizler de hoş geldiniz. Ve Melek Hanım'ı da görüyorum efendim. Melek Hanım da hoş gelmiş. Miraz Bey de yayındaymış. Tamamdır, teşekkür ediyoruz. Evet, Muhammed Bey aramızda, hoş gelmiş. Bakalım başka kim aramızda? Fırat Sara, Sara ailesinden de dinleyicilerimiz geliyor efendim. Ensar Sara da aramızda. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bir de kimler bize ulaştı onu da bir söyleyelim mi efendim? Bakalım kimler bizlere ulaşmış. Erkan Batur bizlere ulaştı efendim. Abisi Okan Batur, Yüce Kardeşler, Özcan Kandemir ve Volkan Erdoğdu için Müslüm Gürses'ten bir parça istedi. Bizler de hemen gönderiyoruz.

Merhaba, iyi yayınlar. Hilin Hanım nasılsınız diye soran Derya Hanım. Teşekkür ediyorum, ben iyiyim. Umarım sizler de çok çok iyisinizdir. Sizden varsa bu parçayı istediğinizi söylemişsiniz. Var, ekledim. Çalarsak da çok sevineceğinizi söylemişsiniz. Tabii ki sevinmenize vesile olmak isteriz. Teşekkür etmiş, rica ediyoruz efendim. Hoş geldiniz Hilin Hanım. Nasılsınız, iyisiniz inşallah demiş Sultan Hanım. Tekrardan teşekkür edelim Sultan Hanım'a. Güzel bir hafta geçirmek dileğiyle demiş. Umarım çok güzel bir haftamız olur. Bizden bir şarkı istiyormuş. Kürtçe bir şarkı istiyormuş efendim. Listemdeki tüm şarkıları tabii ki armağan edeceğim. Kürtçe şarkıların hepsi armağanım olsun. Ama sıradaki parçayı da Derya Hanım'ın izniyle Sultan Hanım'a armağan edelim. Ağrı Merkez'den yazan ve ismini vermek istemeyen dinleyicimiz, İslam Uzunay'a parça göndermek isteyen dinleyicimiz aramızda mı bir görmek istiyorum efendim. Aramızdaysa buradayım diye yazması gerekiyor.

etme Dil Hanım'ın da mesajını paylaşalım. Merhaba Helin Hanım, nasılsınız? İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum efendim. İyi yayınlarımız olsun. Kapalı cezaevinde olan eşi Ferdi Akkuş'a Serkan Kaya'dan Bir Bilebilsen şarkısını istemiş. Aramızda duvarlar ve mesafeler olsa da kalbim her zaman senin yanında demiş. Sensiz geçen günler zor geçiyor ama sevgimiz buna güç veriyor demiş. Seni her gün özlüyor, birlikte geçirdiğimiz gün güzel günleri düşünüyorum. Bilmeni isterim ki ne zaman geçerse geçsin, seni beklemekten ve sevmekten vazgeçmeyeceğim. Dualarım ve sevgim her zaman seninle. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum demiş Medine Akkuş. Evet, bakalım Murat Çil'den bize ulaştı efendim. Abir koğuşunda bulunan yüce kardeşlere Vedat Tayfur, Emrah Tayfur, Kutbettin Uçar, Adem Kandemir, Özcan Kandemir, Suat Tayfur, Ferdi Karakaş, Muratcan Abbasoğlu, Reşat Sevinç, Yusuf Çin, Volkan Erdoğdu, Latif Sengel için. Sertaç Dıldı'dan istedi ama ben baktığım zaman bu parça bakıyorum Hozan Aytaç'a ait bir parça. Hozan Aytaç'tan Ferske parçasını dinleyeceğiz ama ondan önce Derya Hanım'ın istediği parçayı gönderelim.

0: Evet, 104.4 frekansından seslenmeye devam ederken Elit Terzi'yi görüyorum efendim. Elit Terzi hoş gelmiş, kolaylıklar diliyorum. Merhaba demiş Elin Hanım, sizden Ozan Aytaş'tan Fers kesiyorum demiş. Müşterilerimize gelsin demiş. Gerçekten Elit Terzi günün şanslı dinleyicilerimiz arasında efendim. Tam da istediği şarkıya denk geldik. Tabii az önce zaten duyurusunu yaptığımız dinleyicimiz bizden istemişti. Merhaba efendim, hoş geldiniz diyen Hasan Bey, sizler de hoş geldiniz. Ahmet Kaya'dan bir parça istiyorum demiş. Cezaevindeki kardeşim Mehmet Cihan Aklı'ya ve Yusuf Cin'e gelsin demiş. Tamamdır, Ahmet Kaya'dan Anka Kuşu parçasını gönderiyoruz. Hasan Bey'e de armağanımız olsun.
1: Kadilmiş demaye, bavarbeki esneme.
0: Evet, Ağrı Merkez'den yazan dinleyicimiz merhaba demiş, merhabalar. İsmimi vermek istemiyorum demiş, tabii ki. Doğu Beyazıt T tipi cezaevinde bulunan eşim İslam Uzunaya'ya, en değerlime Rezan Koç'tan Parsek şarkısını istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim, şimdiden teşekkür ederim demiş. Rica ederiz efendim, parça var, göndereceğiz. Merhaba, iyi günler Helin abla demiş. Öncelikle demiş Miraz Bey, teşekkür ediyoruz. Doğu Beyazıt T tipi kapalı cezaevi B13 koğuşunda olan Umut Akbaş, Emrah Demir, Cihan Özer abilerime selam olsun.

Merhaba, iyi günler Helin abla demiş. Öncelikle demiş Miraz Bey, teşekkür ediyoruz. Doğu Beyazıt T-Tipi kapalı cezaevi B13 koğuşunda olan Umut Akbaş, Emrah Demir, Cihan Özer abilerime selam olsun.

Evet, devam ediyoruz efendim. Sıradaki uyarımız hapşırını tutan dinleyicilerimiz için gelsin. İskoçya'da yaşayan 30'lu yaşlarındaki bir adam hapşırını bastırmaya çalışırken nefes borusunun yırtıldığını açıklamış. Yani o yüzden hapşırınız geliyorsa tutmayın efendim. Nefes borusu yırtılan bir kişiyi size buradan söylemiş oldum. Ona göre dikkat edin. Vardı bizim ortaokulda bir tane arkadaşımız, sürekli böyle hapşırığını tutuyordu. Sonra bir anda fenalaştı. Böyle kalbinden tuttu, hapşırığını tuttuğu için. Ben de anlamadım ne oluyor diye. Meğersem ciddi bir problem teşkil ediyormuş. Çevrildi. Evet, Suat Tayfur bize ulaştı efendim. Emrah Tayfur, Vedat Tayfur, Erhan Samet, Berat Yüce kardeşler için Murat Can Abbasoğlu, Kusbettin Uçar, Şeref Sarıhan, Özcan Kandemir, Cemil Sarı, Volkan Erdoğdu, Murat Çildan, Ömer Tayfur, Ömer Kan, Yusuf Cin, Latif Sengel, Murat Çildan için Ahmet Kaya'dan Anka Kuşu parçasını istedi. Ve bir de notu var efendim. Takma adı olanlardan değil, takma karakterleri olanlardan uzak durun.

Selam Helin Hanım, kolay gelsin demiş. Sizlere de İbrahim Bey bol bol kolay gelsin dileklerimizi buradan iletiyoruz. Ağrı Doğu Beyazıt'tan İkizler Market'ten demiş ben İbrahim Batuk. Şakir O'dan bir parça istemiş. Bütün eş, dost, akrabaya gelsin demiş. Teşekkürler demiş. Rica ederiz efendim, o zaman bütün akrabanıza, eşinize, dostunuza Şakir O'dan bir parça göndereceğim. Edilmek için. Evet, Ahmet Kaya'nın o güzel sesiyle bir araya gidiyoruz efendim. Bir anka kuşu. Radyo Doğa.

0: Ölmek için savurdular önüne.
1: Yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

kuramet üstüm. Çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartak üstüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan. Sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu. Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir Anka kuşu gibi anne,

0: tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne.
1: Ahmet Kaya'dan bir parçamızı gönderdik, onu da armağan edelim. İleride de bir parçamız gelirse muhakkak armağan edeceğim. Şikestime. Evet, şöyle bir gündeme bakacak olursak efendim, İsrail İran'a saldırısında bulunmaya devam ediyor. İsrail ve İran arası hala devam ediyor efendim. İran'daki dinleyicilerimize de buradan selam gönderelim. Merhaba İrin Hanım, kolay gelsin demiş Ferhat Bey. Sizlere de kolay gelsin. Can kardeşi Berat Yüce'ye Fikret Delikanlı'dan Tepemin Tasını Arttırma parçasını istemiş. Gönderelim. Miran Akkuş da aramızda mı, bir soralım efendim. Miran Akkuş. Helin ablam demiş, güzel bir haftamız olsun inşallah. Nasılsın, iyi misin? Umarım iyisin demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Umarım sizler de iyisinizdir. Seni çok seviyoruz demiş. Aynı şekilde ben de gerçekten. Güzel sesinle güzel bir haftaya dileğiyle demiş. Amin. Güzel bir haftamız olsun. Biz hep böyle güzel dileklerde bulunuyoruz. Umarım bir tane bile olsa dinleyicimize yansıyordur. Cezaevinde yatan babam Turgut Bulut'a ve amcam Özkan Bulut'a Hazar Yıldız'dan istediğiniz parçayı ne yazık ki bulamadım. Amcama ve babama özgürlük yakındır, az daha sabır, onları çok seviyorum. Özgür Berat Bulut.

0: net ol demiş.
1: Kurbane kurme darime لسر سلمة طوفان بدل دستم قريشة وكجحلا دف مالمة
0: Merhaba, kolay gelsin Helin Hanım demiş Muhammed Bey. Teşekkür ediyoruz efendim. Milperver'den istediğiniz parçayı ekledim. Muhammed Turan, Reşat Sevinç, Harun Çıtanak, Ömer Kandemir, B11 Koşuna ve tüm kader mahkumlarına gönderiyor efendim. Ben de bir araya gidiyorum.
1: Radyo Doğu Barası.

Evet, bir dinleyicime şanssız haberi vermek istiyorum efendim. Maalesef ikinci belirttiğiniz parçayı da bulamadım efendim. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz. Ne yazık ki o parçayı da Gülcan Hanım çok istiyor ama maalesef bizde yok. Dilersiniz Turgut Bulut'a, yani babanıza ve amcanıza bir başka parçayı önerin. İnşallah o vardır. Serhat Bey hoş geldiniz. Bazı dinleyicilerin boş yere buradayım diye yazmış ama o mesajları dikkate almıyorum. Haberiniz olsun, sadece seslendiğim kişilerden istiyorum. Evet Dilan Hanım, biz sizin mesajınızı okuyana kadar acaba siz bitirdiniz mi? Sarmalarda son durum ne bilmiyorum ama bir soralım. Bodrum'dan selam, iyi yayınlar demiş Elin Hanım. Nisa'dan Cana parçasını, Doğu Beyazıt T tipi A14 koğuşunda bulunan canısı bir tanesi, değerlisi, kıymetlisi, biricik sevdiği Tuna İlhan'a ve bana gönderiyor. Teşekkür ediyorum armağanı için. Tunam demiş, geceler uzun, sessizliğin gölgesinde adını fısıldıyorum. Yıldızlara sessizce. Aramızda demir kapılar olsa da sevgim ulaşıyor sana. Her nefeste, her hecede bir gün olsun, çıkmıyorsun aklımdan. Özlemin yüreğimde dinmeyen bir sızı, bir gün kavuşmanın hayali.

ile yaşıyorum. O gün geldiğinde bitecek bu sabret. Sen iyi ol yeter. Ben sabırla beklerim çünkü kalbim en güzel yerinde hep sen varsın. Seni çok seviyorum yürek sızım demiş. Tüm mahkum kardeşlerine ve sevenlerine de Rabbinden sabır diliyor. Kolay gelsin Helin Hanım demiş. Zeki Akbaş sizlere de kolay gelsin. Abisi Umut Akbaş, Valattaş Demir, Faruk Akbaş. Uygar Doğanay'dan başaramadım şarkısını armağan etmiş. Bu arada sanırım şifayı kaptım ben. Sesim gittikçe gidiyor sanki. Umarım programı bitirecek kadar sesim yeter. İyi günler, kolay gelsin. Doğu Beyazıt Cezaevi T-Tipi A13 koğuşunda Salih Andiç'e Halit Bilgiç'ten bir parça istemiş. Tamamdır, onu da göndereceğiz. Ama ondan önce Şakiro ile bir araya gidiyoruz efendim. Şakiro'yu dinleyelim. Hatta iki parça dinlesek çok daha güzel olacak. Ömer Kan bizlere ulaştı efendim. Suat Tayfur, Emrah Tayfur, Vedat Tayfur, Serhat Sarıhan, Yusuf Cin, Cemil Sarı, Özcan Kandemir, Adem Kandemir, Erkan Salman, Musa Narboğa, Murat Can Abbasoğlu, Volkan Erdoğdu, Latif Zengel için Burak Bulut'tan Tabut parçasını istedi efendim. O zaman iki parçayı dinleyelim. İki parça sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Radyo Doğa.

Evet, o zaman sormaya devam ediyoruz efendim. Melek Hanım aramızda mı? Aramızdaysa buradayım diye yazması yeterli olacak efendim. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Nefes Kandemir demiş. Hoş geldin Nefes. T-tipi kapalı cezaevinde bulunan babam Adem Kandemir için Mehmet Kösen'den Canamın şarkısını istiyorum. Ve ekliyorum demiş. Babam her şeyim. Kalbimizin en ince sızısı, evimizin direği, sen bizim her şeyimizsin. Değil aylar, yıllar bile geçse ailen her zaman yanında, seni çok seviyoruz babacığım demiş. Teşekkürler demiş. Rica ediyoruz. Evet, herhalde Eda Hanım'la biraz anlaşmamız zor olacak efendim. Eda Hanım burada mı? Geçen sefer de söyledik, tek bir şarkı isteği atabilirsiniz diye. Eda Hanım herhalde 2-3 tane şarkı istemiş. Eda Hanım buradaysa eğer, o da bir selam çaksın bize. Merhabalar Helin Hanım, öncelikle iyi yayınlar olsun demiş Hatice Hanım. Teşekkür ediyoruz efendim. Ebru Yaşar'dan Öldüm Say'dan parçasını ekledik. Eşi Adem Eriç için istemiş. Sözü şarkıya bırakıyorum demiş. Tamamdır, o şarkının sözlerini biz de bir kulak asalım bakalım neler diyormuş. Bazen küçük bir söz bile insanı mutlu eder demiş. Benden bahsetmen beni gerçekten çok mutlu etti. Yayında adımı duyunca şaşırdım. Güzel düşüncen için çok teşekkür ederim Helin Hanım demiş. Rica ederim efendim, Hatice Hanım'ın bu arada dinlediğini bilmiyordum ama demek ki dinliyormuş. O güzel parçayı Hatice Hanım'a da armağan etmek istiyorum. Merhaba, güzel yayınlar dilerim öncelikle demiş. Teşekkür ediyoruz Ramazan Bey. Eğer buradaysanız buradayım diye yazmanızı isteyeceğim. Ramazan Aksu. Evet, Hasan Aksu bizlere ulaştı efendim. Turan Mengi, Meşhur Cengiz, Latif Zengel, Volkan Erdoğdu, Akrep, Kral Yusuf Din, Özcan Kandemir ve bütün mahkum kardeşlerine Seyda Perinçek'ten Derdo parçasını istedi efendim. Bizler Sultan Hanım'a da armağan ederek parçayı gönderiyoruz. Çocuk.

0: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım nerede kalmışız? Ablam varsa demiş Sezen Aksu'dan Firuze parçası. Tamam, var, buldum neyse ki ve göndereceğiz efendim. Diyarbakır'a selamlar efendim. Mehmet Demirel yazmış bizlere, bir ricada bulunacakmış. Hozan Hamit'ten Dile Perişan parçasını Ağrı Doğu Beyazıt cezaevinde bulunan Diyarbakırlı Engin Kılıç ve Doğu Beyazıt'ta Sinan Akbaş, Azat Kandemir, Kasım Baydar, Ferdi Daşdemir, Serkan Sarıboğa, Faruk Akbaş ve diğer koğuş arkadaşlarına armağan etmek istemiş. Yusuf Tekdemir aramızda mı efendim? Yusuf Tekdemir.
1: Biliyorum.
0: Evet, Mısra Hanım Doğu Beyazıt Cezaevi B13 koğuşunda yatan Valat Çelik adına ablası Mısra Şahin'den Reymen Derdim Olmasın şarkısını göndermek istemiş.
1: Kabir fazla çeksem nola.
0: Mısra Şahin aramızda mı efendim? Bir soralım, Mısra Hanım yanımızdaysa, yani aramızdaysa direkt paylaşacağız tabii ki. Bir soralım.
1: Saplamış kurşunları.
0: Ayşe Hanım demiş ki Dilan Hanım'la sevdiceklerimiz aynı koğuşta kalıyor galiba. Yani Dilan Hanım'ın mesajını okurken yeni fark ettim demiş. Ben bilmem, Dilan Hanım bilir deriz efendim.
1: Hançer saplamış ohoyo.
0: Öyle mi bilmiyorum, artık Dilan Hanım cevap verirse paylaşırız.
1: Yüreğime.
0: Arkadaşlarla el birliği yaptık, sarmaları bitirdik, geriye güzel sohbetler kaldı demiş Dilan Hanım. Helin Hanım, yakın olsaydınız size de Tunama'da bir tabak sarma ikram etmek isterdim.
1: Senin canın.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Benim için, yani kendi adıma söylemem gerekirse, ikram etmiş kadar, yani yemiş kadar oldum.
1: Benden.
0: Muhabbetiniz soframıza ayrı bir lezzet katardı eminim demiş. Ama aklımda keşke Helin Hanım da Tunam da burada olsaydı diye geçirdim demiş.
1: Sakın.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Umarım en yakın zamanda kavuşursunuz. Arkadaşlarınıza da güzel bir parça göndermek istiyorum. Dilan Hanım'a da güzel bir parça göndereceğim.
1: Ayrılık asla. Ay.
0: Evet, Devrim Akbaş aramızda mı efendim, onu da bir soralım, araya gidelim artık. Devrim Akbaş da aramızdaysa buradayım diye yazmasını isteyeceğim efendim. Uygar Doğanay, dinliyoruz. Bela olurum.

0: devam ediyoruz efendim. Barış Bey, iyi yayınlar dilekleriniz için teşekkür ediyoruz efendim. Aliş Yaşar'dan Dinle Dure şarkısını tüm PTT ailesine gönderiyormuş. Çalarsanız sevinirim demiş tabii ki. Göndereceğiz efendim ama ondan önce tabii ki mesajlarımız var. Esra Kandemir burada mı diye de bir soralım. Unutmayalım efendim Esra Kandemir. Ben Miran Akkuş, abilerim Ferdi Akkuş, Erhan Yüceberat, Yüce Çektar Karasay, Muratcan Abbasoğlu'na uygaten bir parça önermişlerdi. Mehmet Demirel tarafından gelmişti. Onu alacağız. Evet, mesajınızı da paylaşmış olduk efendim. Devam diyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş Kasım Baydar. Teşekkür ediyoruz efendim. Ama Kasım Baydar bizi dinlemiyor diye hatırlıyorum ya. Kasım Bey, burada mısınız? Ben Melek demiş, merhabalar demiş. Merhabalar Melek Hanım. A14 koğuşunda yatan canı kardeşi Şenal Bulut, namı diğer Bulut Bey'e Enver Yılmaz'dan Mupushane parçasını istemiş. Ailen seni çok seviyor paşam demiş. En yakın zamanda aramızda olacaksın inşallah. Teşekkür ederiz, iyi yayınlar şimdiden demiş. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, benim sesim gittikçe kısılırken biraz da mikrofonu Serhat Bey'e vermek istiyorum efendim. Serhat Bey, bakalım bize neler demiş. O biraz konuşsun değil mi? Hep ben mi konuşacağım? Evet, bir bakalım.
1: Merhaba Helen Hanım.
0: Merhaba.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun.
1: İyi yayınlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim oğlum. Ben de çok iyiyim. Daha ne olsun, programın başına geçmiş, sizi dinliyorum valla.
0: Değil mi? Daha ne olsun?
1: Bugün günlerden pazartesi.
0: Evet, haftanın ilk günündeyiz.
1: Bu güzel parçayı çalabilir misiniz? Hayır, listede var.
0: Tabii ki.
1: Varsa size ve bütün dinleyicilere Mazlum Bey'le gelsin. Tekrardan teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Tabii ki.
1: Valla bazı dinleyiciler yani gerçekten şanslı olabiliyor gerçekten.
0: Değil mi?
1: Genellikle. Çünkü hareketli parça istediğim için. Genellikle. Hani benim de hoşuma gidiyor hareketli parçalar istemek gerçekten. Özellikle. Yani çok slav, yani slav insan yani. Arabesk parçaları yani dinleyince canı sıkılıyor. O yüzden biraz hareketli parçalar katıyorum gerçekten.
0: Teşekkür ediyoruz Serhat Bey. Gerçekten ben de diğer sefer söylemiştim. Genelde müzik türünü çok ayırt etmeyi sevmem ama arabesk de bana çok ağır geliyor. Ama onun yerine bir Aliş Yaşar'ı dinleyelim efendim. Bir dinleyelim.

Evet, saatlerimiz 15.08 efendim. Serkan Kaya'dan Bir Bile Bizden dinleyeceğiz. Ama ondan önce mesajlar. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Dinliyorum tabii demiş Hatice Hanım. Ama görümcem söyledi senden bahsediyor diye. Helin Hanım, buna çok mutlu oldum. Murat Göğe Bakan'dan sonra beni almanız hoşuma gitti demiş. Tabii ki Murat Göğe Bakan grubunu kapatmadım efendim. Kapatmayacağım da. Ama bir üyemiz eksik, uzun zamandır eksik hatta. Gül Hanım nerede bilmiyorum ama Gül Hanım'a da selamlar. Merhaba Helin Hanım, ben Aslı, sıradaki parçayı B12 koğuşunda yatan canım dedeme armağan ediyorum. Bir de size demiş, anneme babama istiyorum demiş, teşekkür etmiş. Ben asıl teşekkür ederim armağan için. Sıradaki güzel hareketli parçayı armağan edelim. Evet, Aleyna Hanım demiş ki merhaba Helin Hanım, kolay gelsin demiş. Sizlere de kolay gelsin efendim. Şu an evde misafirlerle kalabalık bir şekilde bizleri dinliyorlarmış. Bol bol selamlarımızı gönderelim efendim. Çaylarınız hep demli, sohbetiniz hep koyu olsun diyelim efendim. Misafirleri de güzel parçalar göndereceğiz. Babası Hakan Polat'a sıradaki şarkı istiyormuş. Şimdiden de teşekkür etmiş. Bizler de rica ediyoruz tabii ki. Attığımız mesajlar okunuyor mu diyen Berfin Hanım, bilmem okunuyor mu acaba? Zaten okunması için mesaj atmıyor musunuz Berfin Hanım? Eğer buradaysanız buradayım diye yazmanızı isteyeceğim. Çaresiz gizledim, Helin Hanım kolay gelsin, ben Rana demiş. Rana hoş geldin. Sıradaki parçayı amcası Hakan Polat ve abisi Savaş Polat için istiyormuş. Gönderelim. Bir yene bilsem. Merhaba Helin Hanım, ben Makbule demiş. Cezaevindeki babam Hüseyin Ural ve Mert Ural için Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler parçasını istemiş. Ah, bir yene. Bakalım alabilecek miyiz? Tamamdır, alabileceğiz parçayı. Merhaba, ben Ayhan Kumza demiş. Ağrı Doğu Beyazıt A14 koğuşundan Volkan Kumza ve arkadaşlarına ve Kumza ailesine diğer sanatçıdan bir parça çalınsın demiş ama maalesef listemiz doldu efendim. Mehmet Köse'den gönderebiliriz ama Ayhan Bey de kabul ediyorsa. Merhaba Helincim, nasılsın, iyisin inşallah. Sıradaki tüm güzel parçalar bana ve sevdiklerime gelsin demiş Cahide Hanım. Tüm güzel parçalar sizlerle olsun Cahide Hanım. Özellikle güzel sunucumuza, Helin'imize gelsin demiş. Kolay gelsin canım demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. O zaman sıradaki parçayı göndereyim efendim. Sıradaki parçayı bekleyen çok oldu. Buyurun dinleyelim. Serkan Kaya. Radyo Doğu.

Evet, sırada gerçekten güzel bir parça gelecek efendim. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Devrim Akbaş demiş. Açık cezaevinde bulunan babam Faruk Akbaş'ın amcam Sinan Akbaş'a bir şarkı göndermek istiyorum. Hozan Hamit'ten Dile Perişan parçasını istemiş. Göndereceğiz zaten. Hayırlı öğlenler. Adım Özgür. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor diye soran Özgür Bey. Hayırlı öğlenler efendim. İyi gidiyor bende. Durumlar iyi. Sadece bir anda sesim kısılmaya başladı. Onu da çok anlayamadım ama sizde de umarım durumlar iyidir. Akın Özer, Mustafa Özer, Şahin Daşdemir, Cengiz Yıldız, Mehmet Elnazik, Fikret Gökçe, bütün B8 koğuşundakilere Duvarlar Konuşmuyor şarkısını armağan etmek istemiş. Bakınca düşle. Bakacağım efendim, listede yer varsa, ki yok gibi gözüküyor ama geldiğimde haber vereceğim. Merhaba Hilin Hanım, nasılsınız diyen Yaren Hanım, merhabalar. Teşekkür ediyorum efendim. Sizde durumlar nasıl? Yaren Hanım bence sıradaki şarkıyı sevecek. Sezen Aksu'dan gönderelim Yaren Hanım'a. Evet, Ayşe Hanım sormuş diye Dilan Hanım'a için. Dilan Hanım da demiş ki, Helin Hanım, arkadaşla aynı özlemi ve hasreti yaşayan insanlar olarak birbirimizi anlıyoruz sanırım demiş. İnşallah tüm bekleyenler sevdiklerine kavuşur en kısa zamanda. Sevda büyüsü gibisin sen bir uze. Kasım Baydar'a geçen hafta mıydı bilmiyorum, geçen yazdığı zaman seslendik yokmuş ama şu anda var. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Helin abla, iyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Kasım Baydar, Doğu Beyazıt açık cezaevinde yatmakta olan Azat Kandemir, Sinan Akbaş, Diyarbakırlı Engin Faruk Akbaş, Serkan Daşdemir, Serkan Karaboğa, Ferdi Tekdemir ve bütün kader mahkumlarına Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısını istemiş. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Su gibisin sen bir ol. Abla, bendeki yayın neden kesiliyor? Yarım saattir girmeye çalışıyorum demiş Ayşe Hanım. Yayında bir sıkıntı var mı? Bir dinleyicilerimiz de bize yazarsa iyi olur. Diğer dinleyicilerimiz de bizlere yazarsa iyi olur efendim. Yayında bir sıkıntı var mı? İnternet yayınımızda bir kesinti var mı? Evet, Yaren Hanım demiş ki, hiç hayır demem valla. İyi ki varsın demiş. Sizler de iyi ki varsınız. O zaman Yaren Hanım için de göndereceğiz efendim. Ama asıl şarkının sahibi efendim, ismini vermek istemeyen dinleyicimize gidecek. Babası Turgut Bulut'a ve amcası Özkan Bulut'a gidecek efendim. Sezen Aksu dinliyoruz.

0: Evet efendim, saatlerimiz 15.22. Necla ablamız hoş gelmiş efendim. Evet abla, ara sıra oluyor, kesinti yaşıyoruz demiş. Ben baktım, internette bir problem gözükmüyor ama tekrar bir bakacağım.
1: Tasını attırma benim. Tepemin tasını attırma benim.
0: Eda Hanım, Doğu Beyazıt açık cezaevinde yatan Diyarbakırlı Engin Kılıç'a zaten şarkı armağan edildi, haberiniz olsun. Ve Eda Hanım'ın bizi dinlemediği o kadar açık ki efendim mesajlarda. Merhabalar Hilin Hanım demiş Semra Hanım, merhabalar. Sizleri dinlemekteyim, bilginiz olsun demiş, ne güzel efendim. Adem İliç'e selam göndermek istediğini söylemiş, dün akşam rüyasındaymış, rüyada onu görmüş, onu inşallah iyidir demiş. İnşallah iyidir efendim. Bu arada gerçekten aramızda var mı bilmiyorum ama rüyaların gerçekleştiği dinleyicilerimiz var mı? Yani rüyasını görüyor, ertesi sabah kalkıyor ve gerçekten o rüya gerçekleşiyor. Benim. Geçmiş olsun abla demiş, teşekkür ediyorum. Yani hasta mıyım ben de anlamadım ama boğazımda bir ağrı var. Seni ben ellere. Ama en azından sesim gitmedi, ona da şükür. Helin abla ben buradayım demiş. Tamamdır, bakacağız Mısra Hanım. Merhaba Elin Hanım, Ağrı Doğu Beyazıt T tipi açık cezaevinde olan Azat Kandemir'e, canım eşime, seni çok sevdiğimi... Tamam, şarkısını sonradan değiştirmiş. Onun bana aldığı radyodan onu dinliyorum demiş. Esra Kandemir'den Azat Kandemir'e. Sertaç Dılda'dan bakacağım efendim. Varsa ekleyeceğim. Abla İstanbul çok sıcak, nemi de ayrı dert demiş Sultan Hanım. Doğu Beyazıt'ta yağmurlu efendim. Bu iki hafta yağmurlu geçiyor. Geçen hafta zaten bayağı bir yağmur yağmıştı. Bu hafta da aynı şekilde yağmurlu geçecek. Keşke biraz yağmuru size gönderebilseydik. Öyle bir imkanımız olsaydı. Sıkıntı var demiş internet yayınından. Bence yok. Benim telefonum bozuk diye Ayşe Hanım ortaya atmış iddiasını. Alışmış gönlüm. Ama yok, varmış zaten Ayşe Hanım. Genelde dinleyicilerimiz sıkıntı var demiş. Seviyorum seni oy lazımsın. Gülpembem gelmiş, hoş gelmiş, sefalar getirmiş demiş Necla ablamız. Sizler de hoş geldiniz efendim. Sizler de tabii ki sefa getirdiniz. Şu anda yemek yapıyormuş, Gülpembemi dinliyorum demiş. Gülpembem nasılsın, iyi misin diye sormuş. İyi haftalar, iyi yayınlar, iyi ki varsın demiş. Kolay gelsin Necla ablamız, eminim yine döktürmüştür. İyi ki varsın, iyi ki bu müzikleri dinliyoruz demiş. Güzel bir türkü istemiş efendim Ali Özer'den, Arguvanlım parçasını istemiş. Başta bana, sonra da tüm sevdiklerine armağan etmiş. Sizler de Allah'a emanet olun efendim. Rabbim işine gücünü rast getirsin, canım kızım bir tanem demiş. Çok sağ olun Necla ablamız. Yani programın başında aslında söylemiştik, Dilan Hanım'ın attığı program video vesilesiyle de söylemiştik. Hani hep kızar ya da kadınlar mı yemek yapmak zorunda diye. Benim. Arada bir tane dinleyici çıksın, erkek dinleyicimiz, ben güzel yemek yaparım diyen bir dinleyicimizi bekledik ama gelmedi. Ben, evet, o zaman Fikret Delikanlı Tepemin Tasını Arttırmayla araya gidiyoruz efendim. Onun ardından Mirperver, iki parça dinleyeceğiz. Ben.

0: Evet, Sıddık Sarayı'da Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler parçasını armağan edelim. Evet, Özgür Bey, bu arada parçanız eklenmiştir. Mısra Hanım'ın da parçasını ekleyemedik ama sıradaki parçamız armağan olsun. Merhabalar demiş, geçtiğimiz günlerde bir rüya gördüm. Rüyada ayakkabım ikiye ayrılıyordu. Sonra sabah kalktım, baktım kötü şeylere yorumlanıyordu. Ve gerçekten de o hafta başıma gelmeyen kalmadı demiş. İsmini göremedim dinleyicimin ama... Gerçekten bazı rüyalar uyarı olarak gelebiliyor. Ama bazı rüyalar da gerçekten gerçekleşiyor. Onu çok merak ediyorum. Yani rüyayı görüyorsunuz, ertesi gün gerçekten yaşanıyor. Yani rüyayı gördüğünüz haliyle yaşanıyor. Evet, Semra Hanım demiş ki benim rüyalarım çoğunlukla çıkıyor Helin Hanım. Bu arada ben radyodan dinliyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Kızımı uyuttum, yazabildim. Öbür türlü telefonu vermiyormuş.
1: Ben yas tutarım.
0: Evet, o öğle uykusuna artık dalsın efendim. Semra Hanım da neyse ki mesajını atabilmiş.
1: Ben taş bak-
0: radyoda bir sıkıntı yok ama sanırım internet yayınımızda bir sıkıntı var. Evet, gerçekten rüyalar çok ilginç şeyler. Eminim paylaşmak istediğiniz şeyler olabilir efendim. Ama tabii programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz.
1: Ne günah.
0: Benim istek daha sıra var mı ablam demiş Zeki Bey. Var ama gelecek. Hatta şöyle yapalım. İki şarkı dinleyelim ki biraz daha isteklerinize zamanında ulaşabilin. Nisa Can'ı dinliyoruz efendim. Bodrum'a gidecek. Onun ardından Ebru Yaşar dinliyoruz efendim.

Evet, sıradaki parçamız Ayşe Hanım için geliyor efendim. Onun ardından Zeki Bey'in istediği parça gelecek. Tabii ben bu iki parçaya da özellikle başta Semra Hanım olmak üzere rüyaları gerçekleşen tüm dinleyicilerimize armağan etmek istiyorum efendim. Onun ardından Celal Yarıcı dinleyeceğiz efendim. Serhat Bey belki de radyomuzu böyle biraz daha güzelleştiren parçalarla istemişti efendim. Serhat Bey'in istediği parça çalınca ben de burada veda için bekliyor olacağım sizlere.

dünyada adına her şeye koymuştum seni. Çünkü sen benim her şeyimdin. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi ben? Şimdi söküp atasın var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın.

0: Evet tabii biz veda vakti deyince dinleyicilerimiz de haklı olarak abla benim şarkım çalınacak mı diye soruyorlar efendim. Hatice Hanım bu arada şarkınızı çaldık. Arama gelmiş sanırım dinleyememişsiniz ama olsun sıradaki parçamız armağan olsun. Bizim parça çalınacak mı diyen Melek Hanım aynen parçanız çalınacak. Helin Hanım lütfen bunu da çalın diyen dinleyicim tabii ki çalınacak. Esra Kandemir. Abla paylaştın mı şarkıyı diyen Mısra Hanım paylaşamadık çünkü bulamadık. O yüzden size bir şarkı armağan etmiştik ama sıradaki şarkımız da armağan olsun. Evet o zaman sırada hangi şarkılar gelecek bunu da bir bilgilendirmesini yapalım efendim. Celal Yarıcı'dan dinleyeceğiz Serhat Bey istemişti. Ali Özel'den Arguvanlı'nın parçası gelecek efendim. Güzel bir türküyü Necla ablamıza gönderiyoruz. Mehmet Köse'den Canım'ın parçası gelecek efendim. Hamit Karadeniz'den Dile Perişan parçası gelecek. Enver Yılmaz'dan Mapushane gelecek. Onun ardından Sertaç Dılda'dan bir parçamız gelecek efendim. Günaz Duvarlarda Konuşmuyor gelecek. Ahmet Kaya Geçmiyor Günler ve Halit Bilgiç'ten Göçmen Kuşlar'la bugünkü haftamızın ilk günkü listemizi bitirmiş olacağız. Ben programa veda edeceğim ama tabii ki istediğiniz parçalar gelecek. Dinleyici kitlemiz çok fazla olduğu için ben programı bitirsem dahi şarkılar devam ediyor efendim. Anca yetiştirebiliyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, Doğu Beyazıt'ın yağmuruyla, Bodrum'dan gelen o samimi sarma telaşıyla ve kalabalık evlerdeki o sıcak çay sohbetiyle dolu dolu geçen bir pazartesi yayınının sonuna geldik. Aleyna Hanım ve misafirlerine de listemizdeki tüm parçaları armağan edelim. Bu arada sıradaki parçayı İstanbul'a da gönderelim efendim. Sultan Hanım diyor ki çok sıcak, artık yeter diye şikayet ediyordu. Sıradaki güzel parçamız armağanımız olsun. Evet o zaman veda vaktimiz geldi efendim. Helin Hanım böyle bir şey yapamaz mısınız? İstek parçadan sonra benim şarkıyı tekrardan yayınlarsanız olur mu demiş. Maalesef olamıyor efendim. Bir şarkıyı bir kere yayınlama hakkımız var. Radyo kuralları gereğince böyle bir şeyi maalesef yapamıyoruz. Ama bir sonraki programda aynı şarkıyı isteyin. Bu sefer dinlemiş de olursunuz. Evet sevgili dinleyiciler bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki yayın günümüz olan çarşamba günü saatler tam 14'ü gösterdiğinde bir sıkıntı olmazsa sizleri bekliyor olacağım. Evet huzurlu bir akşam diliyorum efendim hepinize. Ben Helin, herkese hayırlı akşamlar. Sağlıcakla kalın efendim, şarkılarla kalmayı da unutmayın.
1: Radyo Doğu Beyazıt'ta. Radyo Doğu Beyazıt'ta. Şarkılar.

0: sayarım kardeş gelmez süresi. Derdin olsa yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim zor benim. Koca dünya bana bugün dar gelir.
1: İstediğin şarkı şimdi radyonda.
2: İstediğin şarkı radyonda.

0: yapmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde iyiydik. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. GSM altyapısını meşgul etmemek için telefonlarımızı kullanmadık.
1: Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.
2: Şu güzel memleketin enfes nimetlerine bak maşallah. Mis gibi etler, köfteler, kuru fasulyeler, pilavlar, şifa niyetine çorbalar, sağında yumurtalar, nar gibi kızarmış tavuklar, derya kuzusu balıklar, envai çeşit peynirler, çıtır çıtır ekmekler, taze sebzeler, meyveler. Onu yeme, bunu yeme. Biz ne yiyeceğiz kardeşim?
3: Gönlünüz yiyin ama kararında yiyin. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden lezzetli.
4: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

Albert Einstein burada. Pablo Picasso burada. Thomas Edison burada. Agatha Christie burada. Mozart burada. Bu bir disleksi yoklamasıdır. Çünkü disleksi bir hastalık değildir. Başarının önünde bir engel hiç değildir. Normal veya üstün zekaya sahip herkeste olabilecek, okuma yazma ve konuşma becerilerinde problem yaşatan bir özel öğrenme zorluğudur ve özel eğitim gerektirir. Bu yüzden disleksinin farkına varın ki fark yaratsınlar. Türkiye Disleksi Vakfı, geleceğe destek olun.

Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır.

0: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
2: CİMER, milletin yönetime katılmasını sağlayan en kolay, en kısa ve hızlı sonuç veren bir iletişim yoludur. Devletin her zaman vatandaşına kulak verdiğinin göstergesi olan CİMER, katılımcı demokrasinin en doğru işleyen örneklerinden biridir. CİMER'in güvenilirlik oranı Türkiye'de kurumlar bazında ilk 5 içerisindedir. CİMER, kişilere hem yönetime doğrudan katılma hem de idareyi denetleme imkanı sunan ve kusursuz işleyen bir demokrasi projesidir. Sadece dilekçe, şikayet ve bilgi edinmeyle sınırlı kalmayıp, görüş ve önerilere de yer verdiği için ifade özgürlüğünün teminatıdır. Çözüm odaklı ve dinamik yapısı sayesinde taleplere kısa sürede cevap verirken, sorunları doğru kurumlara yönlendirerek takip eder ve sonuç alınmasını sağlar. İnteraktif yapısı sayesinde bir vatandaşın talebi gerçekleştirilinceye kadar sürecin takip edilmesine olanak tanır. Tüm başvuruların konusunda uzman kadrolarıyla titizlikle değerlendirilmesi sayesinde iftira, karalama ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilir. Kullanımı kolay arayüzüyle 12 yaş ve üzeri herkesin rahatlıkla kullanabileceği ve sağlıklı geri dönüşler alabileceği bir sistem sunar. CİMER, milletle devlet arasındaki en güçlü iletişim mekanizmasıdır.

İsmail'e maaşlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmeyi. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

Seni can bildim. Kan bildim. Yar bildim. Ama kaybettim sonunda. Seni kendimden, her şeyden çok ama çok sevdim.

yapamadık hiç üzülme ağlama aşk acısı hafiflermiş acıtmazmış zamanla her şeyi göze aldık sevdik ama boşuna kötüler kazanıyor her sabah

Kilitli pencerem. Kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara selam yolladım. Çok gözyaşı döktüm, çok haykırdım. Lahnet ettim.

0: Radyo Doğubayazıt.
1: Kopsun artık inceldiği yerden.

Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yari neyleyim, neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan yar.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Sakın geç kalma erken
2: Erken teşhis hayat kurtarır.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

artık gelmiyor anne. Kokunu çektim içime, artık gelmiyor anne, artık gelmiyor anne.

gitsem eksik kalacak bilirim. Bir derdin var anne desem gözün dolacak bilirim. Sen ağlarsan bahar senden umut çalacak bilirim. Çünkü yağmur yağsa bile seller akmaz oldu anne. Anne üzme sen kendini. Büyür olduk fark etmeden. Biz de görür olduk ömrü. Akıl çok geç çark etmeden. Tek hatam var. Yorgun gönül kainatı terk etmeden. Ateşimiz cürmü kadar çıra yakmaz oldu anne.

2014 bahar geçti.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun, yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayı ister.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

her car cüte durketim, pestim berbete hatım yar. Ve derva beftivare, dil buye petuare, ez bete pırtık.

olmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Gizlerdim her şey senden, isterdim sadece gülsen. Gezinirken etrafımda, izlerdim saatlerce ben. Bugün sanki keyfin yok.

bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.